yarasını.

eş düzenci, gönlüm adamın mertinde. Bilmezdin sen kıyı kenar, bu akış tersine döner. Diner Mehmet Kemal diner, devamı olmaz dertinde. Yalnızlık aslında acı, eşkıya gözüme yabancı. Dost geçtin kervan hancı.

içeride sıkılır adam. Resmime bakıp da ağlar mısın? Başıma gelene kızdım, hazredip ağladım. Resmine bakarak yazdım, öyle izleri bu şiiri okursan.

0: Sitani.
1: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Estelindeydiniz. Bugün sizlerle birlikte muhteşem resteller dinledik. Şimdi de Arif Susam, işte öyle bir isim dinleyeceğiz. Ardından da programımız sona eriyor. Arif Susam'la birlikte kapanışımızı yapıyoruz. Her gün saat 16'yı gösterdiğinde bir saat boyunca arabeskin en baba resitallerini en baba sanatçılarından dinliyoruz. Arif Susam, işte öyle birisi şarkısıyla tekrardan veda edelim. Tekrar görüşene dek hoşça kalın, iyi akşamlar diliyorum. Yarın yine aynı saatlerde değil, pazartesi aynı saatlerde görüşmek dileğiyle.

gece vakti ansızın bir telefonumla uykundan çığlıklarla uyanacaksın. Telefonda benim sesimi duyduğunda çıldıracaksın. Seni yanıma çağırdığımda koşa koşa gelecek, yine benim göğsüme başını dayayıp sabaha kadar mışıl mışıl uyuyacaksın. Sabaha karşı uyandığında bir elini sağa, ötekini sola atacaksın. Ama nafile, çünkü bu sefer çılgına ulaşamayacaksın. Hatırlar mısın zamanında sen benim aşkımı, sen benim sevgimi, sen benim yüreğimi, Ataköy'de bir kata, Tarabya'da bir yata, bir de beş para etmez bir cep telefonla satıp giderken sana iki çift söz söylemiştim. Bir gün her ne pahasına olursa olsun ben de senin aşkımı.

yanında eflatun bir zat bulacaksın. Yine hatırla, bir zamanlar sana ilk aşk mektubumu, sana ilk seni seviyorum diye eflatun zarf içinde yazıp vermiştim. O zarfı aldığında çığlıklarla haykırmış, aşkım

Ateşi çiğner gibi dudaklarımda. Bir ömrü harcadım yokluğunda. Hangi gönül çeker böylesine nöbeti? Hangi yürek taşır böylesine hasreti? İşte, işte aşkın tam saati. İşte çıldırma vaktim. Ben artık biletimi kestim. Sana geliyorum, sana geliyorum. Ayrılığın kemiklerini kıra kıra, gecenin karanlığını yara yara, yıllanmış yaralarımı sara sara, sana koşuyorum, sana koşuyorum.

Esti mi deli esmeli rüzgar? Yağdı mı deli yağmalı yağmur? Sevdi mi deli sevmeli yürek? Öyle korkak, öyle ürkek sevmek neye yarar? Yeter artık, yeter. Bu aşkı celladı insanlar aşkı tanısın, aşkı bilsinler. Bir adam, bir aşık nasıl severmiş görsünler. Aç kollarını, aç. Sana geliyorum, sana geliyorum. İstediği gibi yaşamadı ama istediği yerde

0: bütün saatlerimi sana kurdum. Bundan böyle bütün sofralarımı dizlerinde yaşamak istiyorum artık. Dizlerinde yaşamak istiyorum. Bugüne dek yaşayamadıklarımı. Bugüne dek hiç yaşayamadıklarımı.
1: Mersin FM.

Şeytan diyor çek sık kafasına iki tane mermi. Ama bilmem değer mi? En iyisi bırakmak, unutmak, bir daha adını bile anmamak. Bana kalsa yaparım. Harcandığımız sevgiliden bir çırpıda söküp alırım seni. Ama gelmezsin ki. Ben yeter desem de sen diyemezsin ki. Ulan kalbim, ulan oğlum sen laf dinlemez misin? Bırak da gitsin be, bırak da gitsin. Sevdim deme, sakın sevdim deme, beni dellendirme. Öyle sevmek olmaz oğlum, öyle sevmek.

sen sevmedin taptın, gururumuzu beş paralık yaptın. Seninle konuşmaya bile gelmiyor o vefasızı, hemen başlatıyorsun kendinde koca bir sızı. Hemen deli gibi çarpıyorsun, hemen tekliyorsun ve hala aşk bilmezden aşk bekliyorsun. Ulan kalbim, ulan oğlum, sen yola gelmezsin.

Seni yazdım sahildeki kumlara, ismini fısıldadım içimdeki duygulara. Sordum dalgalara, gelsin dedim, yeter dedim. Ve sen yalnızca bir tanem, dinlediğim şarkılarda, duyduğum dalgalarda, sigaramın dumanında, bir hayal olup, bir özlem olup kaldın. Seni sordum sevdalara, göklerdeki yıldızlara, içimdeki korkulara, gönlümdeki arzulara. Günler geçti, sen gelmedin.

Belki de içine yaşlar dolacak. Dünyan dönecek. Çünkü okuduğunda ben hayatta olmayacağım ki. Sana veda etmeden önce o eski resimlerdeki yalan mutlulukları izledim. Lanet ettim, ağladım. İçmeden sarhoş oldum ben. Başım döndü, hepsini düşündüm. Aradım seninle olduğum o güzel günleri. Hani sarılırdık, şarkılar okurduk. Ama duygularımı anlatacak gücüm yok artık. O yüzden bu şarkının sözleri yok. Bu şarkının sözleri yok.

yine dün gece. Seni derin derin çektim içime. Nasıl da kaybettim

oldu derken, ne bilirdim böyle ayrılacaktık. Mutluluğa doğru bir adım attık. Sade bir törenle bir yüzük taktık.

Mebe Açık Büfe Kahvaltı, sulu yemek, tabildot ve ızgara çeşitleriyle Tırmız Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde olan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası başlıyor. Beş açı.

Yeah yeah oh yeah yeah. Kaydı kalkı uyanın sabah oldu. Yeah yeah oh yeah yeah. Canlarım benim, günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın.

Bakın düşünün ne kadar şanslısınız. Yeryüzündeki geri kalan insanlar da böyle uyandırılmak istemez mi ya?

Bakın düşünün, ne kadar şanslı, ne kadar heyecanlıklısınız. Sizi böyle uyandıran bir seveniniz var. Benim ya, seviyorum lan sizi. Harbiden lan dediğime bakmayın, o şey yaparak böyle seveceksin. Hani böyle sımsıkı sarıyormuşum, sırtını sıvazlıyormuşum gibi. Seviyorum sizi. Seviyorum oğlum, seviyorum lan. Canlarım benim. Hayırlı sabahlar olsun. Unutmayın, güne nasıl başlarsanız günün geri kalan kısmı öyle geçermiş. Ben demiyorum, o çok bilmiş uzmanlar söylüyorlar. Güne nasıl başlarsanız her şeyi bilirler ya yani. Ama şimdi baktığımız zaman tecrübe ettik mi ettik? Baktığımız zaman tecrübelerimiz var mı? Var. Baktığımız zaman biz güne neşeli mi başlıyoruz? Evet. Günümüz neşeli mi geçiyor? Evet. Peki şunu araştırmış mı uzmanlar? Geceniz nasıl geçerse sabahınız öyle başlar diye bir şey var mı acaba? Hani böyle gece nasıl geçtiyse, gece böyle gergin geçtiyse sabah insan geriliyor mudur acaba? Gece müthiş geçtiyse böyle insan daha mutlu oluyor mudur mesela? Şimdi ben bu konudaki fikrimi söylersem adım çıkar. Tolga var ya, her gece, her gece, her gece, her gece. Yani fark ettiniz üzere ben her sabah mutlu uyanıyorum. Neden acaba? Şey bilmiyorum yani. Her sabah demek oğlum. Her sabah mutlu uyanıyorum. Enerjik uyanıyorum. Eğlenceli uyanıyorum. Dolayısıyla güne de neşeli ve eğlenceli devam ediyorum. Dolayısıyla akşamları da neşeli ve eğlenceli oluyorum. Dolayısıyla gece... Tamam, benim verdiğim bu dipnot bilgisinden sonra herkes iş yerine şeyi diyecek böyle. Günaydın. Güzel bir geceden sonra doğan güneşle güzel bir sabahtan herkese günaydın. Öyle bir mesaj verecek. Güzel bir gece. Arkadaşlar bakınız, ben çok enerjik ve mutluyum. Neden? Çünkü güzel bir gece geçirdim. Ya da böyle mutsuz olan insanlara şey diyecekler. Aa, şuna bak, çok mutsuz. Gece ne oldu da lan oğlum? Ya da şöyle değiştirebilirsiniz. Ya bu sabah çok mutsuzsun. Gece ne olmadı? Neden ne oldu? Bak ben size söyleyeyim. Bu verdiğim dipnot bilgiyi yani onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce, bence yüz binlerce insan duydu. Bak gergin olayım, agresif olayım, kaşlarımı çatayım falan derseniz yemin ediyorum iş yerinde şey derler. Ne olmadı gece? O yüzden ne yapıyoruz? Hepimiz günaydın.

0: sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Efendim duyduğunuz gibi sulu yemek ve kahvaltıda çözüm ortağınız Yağmur Yemekçilik ve Kahvaltı Salonu. Neden? Neden sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Yemekçilik? Çünkü Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Yani belli bir ücret karşılığında sponsor oldu. Yani her ay yaptığı düzenli ödemelerle programı finanse etti. Yani programcılarının ihtiyacını karşılayarak programa katkı sağlayan, yani ismini duyurmak için çuvalla para verdiği için Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sundu Tolga Dünyası. Yani şey de diyebiliriz. Yağmur Yemekçilik sponsorluğunda hazırlanan Tolga Dünyası da diyebiliriz. Yağmur Yemekçilik katkılarıyla hazırlanan Tolga Dünyası da diyebiliriz. Yağmur Catering Yemekçiliğe katkılarından ötürü teşekkür de edebiliriz. İyi ki varsın Yağmur Yemekçilik, teşekkürler Yağmur Yemekçilik de diyebiliriz. 30 yıllık tecrübesiyle Yağmur Yemekçilik işletmecisi Cumali Usta'ya da bir günaydın deriz. O da benim gibi, sizin gibi, sizler gibi erken kalkıp yol alıyor. Erkenden yollara koyuluyor. Erkenden iş yerine gidiyor. Erkenden şöyle bir denetliyor. Belki de eline kepçeyi almıyordur. Belki de elemanları, ustaları falan vardır ama yine de denetleme de yapıyor, denetleme.
2: Şimdi yavrucuğum öyle olmaz. Önce boneni takıyorsun. Tabii canım, kaloşunu giy bakayım. Tabii canım, önlüğümüzü çıkartmayalım. Tabii yeni gelen arkadaşlar, ellerimizi güzelce yıkıyoruz dezenfekte. Öyle yani. Ayıktınız mı? Canlarım benim. Yani anlayacağınız, işinin başında kaliteyle imzası olan Cumali Usta. Evet. Kahvaltı çeşitleriyle, sulu yemekleriyle, iş yerlerinde tabildot servisi hizmetiyle ve aynı zamanda düğün, nişan, cenaze ve toplu yemek organizasyonlarınızla Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası'ndasın. Gün içerisinde, program içerisinde menülerimizden bahsedeceğiz. Kampanyadan bahsedeceğiz. Bol bol ya, az az öde var mesela. Yağmur Catering Yemekçilik Tırmın Sanayi Sitesi sosyal tesislerinde hemen postanın yanında, bedelinin yanında. Instagram Yağmur Yemekçilik takip edin, bilgi alın. Instagram Yağmur Yemekçilik takip edin, arkadaş olun. Instagram Yağmur Yemekçilik takip isteği gönderin, direkt mesaj gönderin. Cumali abi büyük adamsın valla, Tolga Dünyası'nda sponsorsun ya. Yazın ya. Yazın, harbiden öyle yazın.

Peki şunu sorayım. Sabah uyandığınızda günaydın mesajı gönderme alışkanlığınız olan arkadaşlarınız var mı? Yani sabah ya da sizin telefonunuza günaydın diye mesaj gönderen birileriniz var mı? Benim var. Dinleyicilerim bana günaydın diyor. Siz de bunların arasına katılabilirsiniz tabii ki. Numaranızı bilseydim ben size gönderirdim ama bilmiyorum. Ama bana mesaj gönderirseniz numaranızı kaydedebilirim. Aynı zamanda kendi numaramı verebilirim. Dalga Dünyası WhatsApp numarası 0546-977-8432. Ayıktınız mı? 0546-977-8432 numarayı kaydedin de günaydın yazın gönderin.

0: 1995'ten bugüne 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
1: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Seni seviyorum dinleyici. Yeah. Yeah. Günaydınlar. Hayırlı sabahlar olsun. Sabah şeyleriniz hayır olsun. Gününüz aydın olsun. Hayırlı sabahlar olsun. Günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. Aya benzer yüreğim. Günaydın, hayırlı sabahlar. Günaydın. Sabah şey...

0: Bu şarkıyı duyunca siz de klibindeki gibi böyle sol elini göğsünüzle sağ elinizle öne doğru mu götürüyor musunuz? Yoksa bende bir problem, yoksa ben psikoloji, ben deli miyim lan yoksa? Onu biliyor mu acaba? Canlarım benim. Eşi benzeri alternatifi rakibi olmayan nevi şahsına münhasır bir radyo programındasınız. Şu anda Tolga dünyasındasınız.
1: Şu anda Tolga dünyasındasınız.
0: Tabii canım ya. Yani yıllara meydan okuyan efsane bir radyo programı. 5, 10, 15, 20, 25 değil. 30 yıla yakın süredir huzurlarınızda olan bir radyo programı. Tolga Dünyası. Şimdi programın tabii ki diğer radyo programlarından ayıran birçok özellik var. Artık benim seni dinleyeceğim ama beni gerçekten seven, gerçekten değer veren, gerçekten yakından tanıyan birçok arkadaşım diyor ki, ya abi diyor, sen programa yıllar öncesinde tamam şeyle başladın böyle. Hani interaktif, neşeli, hani böyle çılgın bir radyo programcısın ama abi biraz diyor durulmanın zamanı gelmedi mi diyor. Biraz daha böyle soft olsan diyor. Hani böyle bağırmak, çağırmak, kendine zarar vermek yerine biraz düz olsan ya. Ya şimdi şöyle. Diğer radyo programlarına ve programcılarına alışan bir dinleyici tabii ki de böyle düşünür. Çünkü radyo, radyoculuk, radyo programcılığı deyince genel olarak Türk halkının aklından geçen şey. Evet sevgili dinleyiciler, bugün de yine başladık birlikteliğimize. Yaklaşık saatler 8'i gösteriyor. Böyle düz bir şey ya, anlatabiliyor muyum? Tabii mesela şu an mesaj geldi. Kim göndermiş? Ali Gezer. Efendim buradan sevgili Ali Gezer'e öncelikle sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bu yani. Hani şeye gerek yok diyorlar. Ali, Ali, gezenlerin Ali. Buna gerek yok. Yani şey soft olsun diyorlar. Efendim öncelikle buradan sevgili Ali Gezen arkadaşımıza ve ailesine sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Zeki Oto Aksesuar ve Güzellik Merkezi'ne hayırlı işler, bol kazançlar. Bak bu taklit bile düz radyo programcılarından daha farklı ha. Ya doğru, şeyi kabul ediyorum. Artık daha gencim de artık eskisi kadar enerjik değilim. Yani bundan 30 sene öncesinde 17-18 yaşında bıyıkları yeni terlemiş. Zıpkın gibi, fişek gibi, dipçik gibi bir adam yok karşınızda. Bıyıkları yeni terlemiş. Dağı taşı delecek kıvamda bir adam yok karşınızda. Bıyıkları yeni terlemiş, düz duvara tırmanan bir çocuk yok ya. Kocaman adam. Tabii ya, bundan yıllar önce, 30 sene önce mesleğe başladığım ilk yıllarda gençtim, o gençliğimin ilk yıllarındaydım. O zaman şimdikinden daha yakışıklıydım. O zaman şimdikinden daha bekardım. Besbekardım ya. Ya elime kız eli değmediydi daha, bak ona. Tabii canım ya. Tabii canım ya. Zıpkın gibi, fişek gibi, tipçik gibi. Ya tamam şimdi zıpkın gibiyim. Şimdi de fişek gibiyim. Hani şu yanmayan fişek de var ya. Çiu falan oluyor. Bak fişekler iki ayrı. Bir tanesi böyle ateşli açtı. Diye gidemiyor. Bir de nemde kalmıştır böyle. Fiyuu deyip döne. Dipçik de verir mesela. Şimdi bir dipçik vardı. Tüfek dipçiği böyle. Bir tanesi vardı böyle. Kodum bu şey olur böyle. Bir de şey vardı böyle.

düşer yerden tak diye yerine. Canlarım benim ya. Doğru, bunu kabul etmem lazım. Yeni yayın dönemine girdiğimizde biraz daha şey yapalım. Efendim herkese merhabalar, nasılsınız be kardeşim? Biraz daha sonra. Ali Gezen kardeşim radyo başında. Ali Gezen'i bilenler biliyor. Nereden bilirsiniz Ali Gezen'i? Ali Gezen yıllar öncesinde sektöre oto aksesuar dükkanında oto elektrikçisi olarak başladı. Sektöre öyle girdi. Bu benim o zamanlar tanıştığım iş yerine gitmiş. Selam aleyküm abi. Beni iş alabilir misiniz abi? Ne iş olsa yaparım abi. Elektrik kablosu sıyırırım abi. Elektrik bandı yaparım abi. Bir şekilde ustasından öğrenmiş işi. Arabaların elektrik işini yapıyor. Oto elektrikçisi. Bir de o zamanlar var ya, oto alarmı yeni patlamış. Yani şu anda tek oto aksesuarda aylık 10 tane oto alarmı satılıyorsa belki de o da satılmıyor. Ali ile tanıştığımız iş yerinde günlük 100 tane satılıyor akşama kadar. Cık cık cık var ya. 90'lar ya 1900'ler. Tabii böyle vik vik ses çıkıyor böyle. İşte bunların montajını yapa yapa. Sonra tam kurtulum derken xenon farlar patladı. Bu kimin işi? Tabii ki de Ali'nin işi. Ali Gezen'in işi. Hadi onu da yaptı, tamam çözdü falan. Sonrasında park sensörleri patladı. Bilin bakalım oteller mi ve park sen ondan sonra park sensörü kimin işi? Tabii ki Doğu elektrikçinin. Yani Cin Ali'nin, Ali Gezen'in, o da ona. ama ilk mesleğe başladığı günden yıllar sonra, şu andan da yıllar öncesinde artık yeter kendi işimi kurayım dedi. Ve Eşref Tek'ten Ali Tek olan. Yok yok, yani Ali dükkanın adını Ali Gezen aslında, Ali Tek değil. Dükkanın adını Tek Oto Aksesuar ve Güzellik Merkezi kurduğunda Eşref Tek'in daha senaryosu yazılmamıştı. Eşref Tek yoktu piyasada. Ne zaman ki Ali Gezen Tek Oto Aksesuar yaptı, ben tek, hepiniz ben tek. Bence Ali Eşref Tek'ten telif hakkı istesin. Tabii ya, adamın yılları gibi birikimini çaldılar ya. Tabii Eşref Tek dediğinde şunun şurasında birkaç sene önce. Ama bizim Ali Gezen ya bir 20 yılı vardır onda meslekte. Siz hepiniz Ali Tek, Tek Oto. Yani Tek Oto aksesuar şeyden ben tekim. Yani tek başımayım. Sektöre tek başıma girdim anlamında. Bir de daha öncesinde şu an Enerjisa denilen kuruma tek denilen. O konuda alakası yok. Bir zamanlar elektrik faturasını teke yatırdık biz, tek. Elektrik arızası olduğunda teke arardık. Konuyla bağlantısı yok. Hayır, Ali'nin iş yerlerinden biri. Ya saçmalama. Tek, yani Türkiye Elektrik Kurumu, şimdiki Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ. O zamanlar tekti. Baktı ki tek oto aksesuar ve güzellik merkezi iş yapıyor. Ali böyle teki sürekli tekrarlıyor. Tamam, tek, tek, tek, tek. Sonra bir şey geldi böyle tek, tek. Ben dedi dur dedi. Bir de kuru yemişçi açalım dedi. Orası da tek tek. Bak, aksesuarcı tek. Yani Eşref Tek gibi düşünün. Siz hepiniz Ali Tek. Kuru yemişçi şeyi düşünün ama. Tek tek. Ağardı bak saçlarım. Bak tek tek. Sevgili Ali Gezen kardeşim. Namı değer Cin Ali. Tek Oto Aksesuar ve Güzellik Merkezi. Emekçileri, personelleri ve müşterilerine. Toroslar Yusuf Kılıç Mahallesi tek tek kuru yemiş. Emekçilerine, müşterilerine. Hayırlı sabahlar, bol kazançlar. Hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Tolgacım ya, geçen Ali Gezen bir günaydın abim yazmış. Neler neler söyledim bize de aynısını. Hayır, o bir mesaj da olmuyor. Bir mesaj artı 20 yıllık dostlukla oluyor. Onu söyleyeyim mi? Bir mesaj artı 20 yıl var yani.

Yani şimdi programda böyle güncel birçok şeyden bahsedebilirim ama programın önümüzdeki günlerde tekrarının yayınlanma ihtimali var. Mesela milli takımımızın yıllar sonrasında Dünya Kupası'nda yükseldiğini söyleyebilirim. Ama programın tekrarının yayınlanma ihtimali var. Şimdi programın tekrarı yayınlandığında Allah korusun, Allah göstermesin, milli takım Dünya Kupası'ndan elenmiş olur falan. Sonra şey derler. Ya Tolga, ne Dünya Kupası baba, elendik bilmiyor musun falan gibi durum doğar yani. Evet evet, ben 2002 Dünya Kupası'nı dün gibi hatırlıyorum. Evet evet, bundan yıllar öncesini dün gibi hatırlıyorum ya. Evet ya, o zamanlar aklımda kalan Japonya var. 2002'den bahsediyorum ya, 24 yıl önce. Demek ki 2002'de doğanlar şu anda 24 yaşındalar. Bu mantıkla 2003'te doğanlar 23 yaşında oluyor. Dünya Kupası. Tabii ya, 2002. İlhan Mansız aklımızda kalmış. İ nokta Mansız, imansız diyorlar. 2002'de biz şeye kadar çıktık ya, finallere kadar. Yarı final, çeyrek final falan. En büyük finale kadar çıktık ya. Bak, Ali Ulu da iyi hatırlar böyle şeyleri. Ali'cim, bana hatırlatsana ya 2002 Dünya Kupası'nı. Ha, Türkiye çıkmıştı ya böyle, ilk dörde yarı finale kadar falan çıkmıştık. Sonra finale çıkmadan şey olmuştu değil mi? Üçüncü mü? Öyle bir şey oldu. Ya. Şu anda Ali Ulu da futbola konsantre değil. Çünkü yenge hanım yanında. Şimdi Ali Ulu da bana evet ya Tolga, hatırlıyorum 2002 Dünya Kupası'nı diye başlayan bir mesaj gönderirse yenge hanım şey diyecek. Ali yine mi futbol? Burada da mı futbol sabah sabah? Ne anlıyorsun bu futbol nedir? Yenge hanım şey yapar. Ali nedir bu futbol ya? Vay touch, vay corner, vay out. Vay köşe, yok offside, ne bu offside? Yenge hanım. Yenge hanım. Günaydınlar, hayırlı sabahlar. Eşim Aylin'le seni dinleyerek işe gidiyoruz diyor Ali Uludağ. Uludağların Ali. Günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun. Ali'cim merak etme, biliyorsun ben profesyonel bir radyo programcısıyım. Biliyorsun ben amatör değilim, ben kötü bir radyo programcısı değilim.

yapmayacağım merak. Ali'cim bir şey yapmayacağım. Çiğ bir insan değilim ya. Şey demeyeceğim korkma Ali'cim. Evet sarışın ve mavi gözlü bir yenge hanım var. Oydu mu yanında? Oldu ya. Biz Türk halkı samimi bir erkek arkadaşımızın yanında bir kadın görünce şey deriz. Ne bu senin hanım? Hani geçen sarışın biri vardı koynunda. Ya bu bırak artık. Artık bir bitin yani. 1900'ler, 90'lar, 2000'lerin başı geride kaldı. Milenyum dedik, milenyuma girdik abi. 2070, 2053'e gidiyoruz. Yani milenyum dedik, milenyum da geçti. Hedef 100. yıl dedik, 2023 o da geçti. 2053'e doğru gidiyoruz. Evet, Ali'yi biliyorum, Ali Uludağ. Sarışın ve mavi gözlü bir yenge hanım. Demeyeceğim ya, demeyeceğim. Böyle saçma salak espri mi olur ya? Böyle saçma zaman, yani görünce böyle, yani geçen gün yanında başka biri vardı, Allah Allah. Ben. Peki. Ali Uludağ, Uludağ oto yıkamaya. Oto yıkama demiyorlar ama, şey diyorlar böyle. Araç, garaj, değişik. İmaj make değişik şeyler. Peki sevgili Ali Uludağ ve yenge hanım Aylin Uludağ ve çocuklarına ve de Ali Uludağ'ın eşi Aylin Hanım'ın kayınçosu Serkan Uludağ'a da günaydınlar. Oradan bağlayayım yani değil mi? Peki hayırlı sabahlar, selamlar, sevgiler, saygılar. Yengeciğim yemin etsem başım ağrımaz. Vallahi Ali'nin yanında başka bir kadın görmedim bak. Bak yalanım varsa iki gözüm önüme bak. Yemin ediyorum bak. Harbiden diyorum yanında başka bir kadın görmedim. Yani sen de dahil hiçbir kadın görmedim bak. Vallahi lan bu yanında kadın göremiyoruz. Acaba bu Allah Allah. Yenge hanım ne zaman görsem yanında erkek var, hep erkeklerle dolaşıyor. Lan acaba Allah Allah. Yok canım. Yok canım. Tamam kabul ediyorum, bu da saçma sapan. Tamam peki tamam. tamam peki. Şey yapayım ben, yenge hanım beklentisi. Sıradaki parçamız Ali Uludağ ve Aylin Uludağ çiftine armağan ediyoruz. Selamlar, sevgiler, saygılar. Sıradaki parçamız şu anda bizleri dinlemekte olan Ali Uludağ ve eşi Aylin Uludağ hanımefendiye geliyor.

0: dediğimiz gibi şimdi güncelden bahsetmek isterim işte. Türk milli takımı Dünya Kupası'nda Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen 2026 Dünya Kupası karşılaşmalarında grubunda ter döküyor derdim ama şimdi programın tekrarı yayınlandığında artık böyle Dünya Kupası bitmiştir, şampiyon, dünya şampiyonu belli olmuştur. Sonra şey denilen, gönlü mü lan Tolga, gene arazi olmuş ha. Hayır lan Tolga falan olmasın diye. Ama program canlı da yayınlansa, banttan da yayınlansa bu detay değişmeyecek olan bir detay var. Belki de tek detay şu.
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
0: Yani o günde bugün de... Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasın. Bak Cumali Usta da işinin başında yolda. Hayırlı yayınlar kral diyor. Cumali Kırmaz. 31 yıllık tecrübesiyle Yağmur Catering yemekçilik işletmecisi Cumali Kırmaz. Sana da hayırlı işler kral. Sana da bol kazançlar kral. İşlerin bereketli hayırlı olsun kral. Ya. Ya da biraz daha samimi olsun kral. Ya o bana kral demiş, ben de şey diyeyim ona. Biraz daha böyle Türk usulü. Eyvallah aga. Sağ olasın paşa. Abiler ne abisi? Canım abi. Cumali Kırmaz usta. Cumali Kırmaz. Günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun inşallah.
1: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik.
0: Şimdi bak bunu duyunca şey demeyin ha. Lan geçen Cumali Usta bir günaydın, hayırlı yayınlar kral yazdı. Ya Tolga reklamını yaptı ya. Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik diyeceğim. Oğlum tamam, mesaj yazdı, başımızın tacı, sıkıntı yok da. Ya bunu şöyle algılasak daha doğru olmaz mı yani? Hani sponsor, hani böyle karşılıklı, hani böyle anlaşma, hani böyle ödeme, hani para, ticaret, hani böyle al Tolga'cığım ne kadar sabah. Hiç bu aklınıza gelmiyor mu yani?
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering yemekçilik.
0: Ya hem şey de olabilirdi bak, eğer ki bu işi parayla değil de şöyle yapsaydık. Tolga dünyasını 30 yıl dinleyen bir dinleyicimize sponsorluk hediye ediyoruz deseydik. Bunu yani ya Ali Gezen kazanırdı, ya Ali Ulu da, ya da Cumali Kırmaz. Bakıyorum şu anda ne diyorum ben. Cumali Kırmaz ustaya selam. Demek ki o kazanırmış yani. Ama öyle bir kampanya yok. Öyle bir kampanya yok. Bende yok ama Yağmur Yemekçilik'te bir kampanya var. Az az ye, bol bol öde değil. Hayır. Böyle 1000 lira verip de tabağın böyle ortasında üzerinde maydanoz olan iki kaşık yemekten bahsetmiyorum. Bizim Türk işinden bahsediyoruz ya. Bol bol ye diyor, bol bol. Hani eskiler şey der, teşbih taat olmaz. Affınıza sığınarak. Iksana kadar, tıksana kadar. Eskiler de, deyin bu, şey yapmayın. Kimseye kötü bir şey demiyorum. Bol bol ye, az az öde kal. Bol bol ye, bol bol. Ekmeğini bana ye, bana ye. Bak şöyle.
1: Yağmur Catering yemekçilikten bol bol ye, az az öde. Ya. Yağmur Catering yemekçilikte 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Bol bol ye diyor ya. Bol bol ye diyor, az öde diyor bak. Yani şu an tedavüldeki en büyük para 200 lira yeter baba. 200 liraya bol bol ye diyor. Bak. Size bir menü oluşturayım mı, menü? Bak bugünkü menüyü söylüyorum. Hadi yine şanslısınız ha. Yağmur Catering yemekçilikte bugün ne var biliyor musunuz? Yani sırf bunun için buradan çıkıp oraya gidebilirim. Tabii ki de içli köfte diyorum ya. İçli köfte. Allah'ım esirgesin. Bugün Cumali Usta bol bol dağıtmaya devam etmiş. Patlıcan kebabı var ya. Ana yemekte patlıcan kebabı diyorum arkadaş. Patlıcan kebabı kırmızı çizgimiz. Yani patlıcan kebabı için yani hapis yatabilirim. Patlıcan kebabı için can yok, o kadar değil. Patlıcan, ya hiç severim yani. Severim yani, buradan Mersin'e giderim yani. Yoksa ne yapıyız yani canan, o kadar da değil. Yani. Patlıcan kebabı var. Taze fasulye var bugün. Yağmur Catering yemekçilikte taze fasulye. Parmak köfte var, parmak köfte. Oldu bize böyle. Fırında tavuk but var.

İkinci çeşit olarak pirinç pilavı, bulgur pilavı, mercimek çorbası, soslu makarna var. Ve değişmeyen garnitür dediğimiz üçüncü çeşitte cacık, salata, ayran, şalgam, yoğurt meyve var. Yani Yağmur Catering yemekçilikte. Ana yemeği pilavı, salatası, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Bol bol ye, az az öde. Ekmeğini banarak ye. Ekmek arasına koyarak ye. Pilavın üzerine kuruyu böyle karıştırarak ye. 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Catering yemekçilik. 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmazlı ve ailesi işletmeciliğinde. Tırmalı Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri Postane yanında. İş yerlerine tabildot usulü serviste. Yine Yağmur Catering yemekçilikte. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edin. Direkt mesaj gönderin, bilgi alın, sipariş verin. Instagram Yağmur Yemekçiliği. Öyle yerden vurdun. Cumali ustamıza kolay gelsin. Yağmur Yemekçiliği hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Tırmalı Sanayi Sitesi esnaflarına ve Akdeniz Sanayi Sitesi esnaflarına ve ilçe sanayi sitesi esnaflarına da Rabbim kolaylık versin. Allah'a emanetsiniz inşallah.

0: hemen molamızı verelim, ihtiyacımızı gidelim. Çayımızı alıp gelip kaldığımız yerden devam edelim.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

şeyden alışıklı mıyız ya? Tamam, bu da güzel bir yorum da biz şöyle alışmamıştık güzel. Esmerim için için alırım esmer için. Dünya bana düşmandır esmer sevdiğim için. Loy loy loy. Kim var yârim esmerim loy. Hele loy loy loy. Güzel yârim esmerim. Tabii bunu biraz daha dramatize edebiliriz. Esmerim, esmerim, esmerim, biçim, biçim. Ölürüm,

0: ölüm esmer için. O yar bana, o yar bana. Öyle pardon. Dünya bana, dünya bana, dünya bana düşmandır. Esmer sevdiğim, esmer sevdiğim, esmer sevdiğim. Hallelujah.
1: Lan nasıl tiyatrel bir adamım lan ben, yemin ediyorum. Harbiden hakkını veriyorum ha. Harbiden var ya. Hakikaten de Türk ve Dünya radyolarının en sevilen, en beğenilen ve de en çok dinlenen radyo programı. Harbiden hakkını veriyorum ha. Harbiden diyorum bak. Bizden hızlısı mezarda kardeş. Harbiden diyorum. Harbiden şampiyon belli, ikinci kim ha. Harbiden ben bu işin vakkosuyum ha. Harbiden diyorum bak, Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Bak ben bu gazla giderim muhasebeye. Muhasebecinin kapısını çalmam. Tekmeyle böyle kapıya bir böyle. Giderim böyle. Ben bu gazla giderim muhasebeye, tamam mı? Mezhebimin bağlı bulunduğu Tepe Medya'nın muhasebesi. Bana bak bana, ben bugün efsane bir... Ulan! Çok gaza gelmesem sonra işsiz kalırım, Allah korusun. Harbiden ben bu işin var ya namburmanıyım ya. Harbiden ben bu işin zirvesiyim ya. Harbiden ben bu işin var ya. Tamam tamam, iyi, güzel, hoş, tamam. Çok da şey yapmayalım yani. Canlarım benim, ne oluyor lan orada diye merak edenler varsa...
2: Şu anda Tolga dünyasındasınız.
1: Şu anda benim dünyamdasınız. Yani şu an radyo başında olup da ne oluyor, ne diyor bu, kim bu, bana
2: şu
1: ne
2: anda
1: lan?
2: Tolga dünyasındasınız.
1: Ha tamam ya. Duymuştuk, Tolga dünyasını duymuştuk diyebilirsiniz yani, evet.
3: Mersin efendim. 104.6.
1: Bir gün herkes Tolga dünyasını tanıyacak, dinleyecek.

göndermiş, Instagram'dan takip etmiş, direkt mesaj yolladı. Günaydınlar Özgür. Hayırlı sabahlar Özgür. Sabah şeriflerin hayırlı olsun Özgür. Selamünaleyküm. Ben Yasin, biz de esnafız. Bizim de reklamımızı yapar mısın abi demiş. Ya Yasin, bu kadar girizgah yapacağına şey deseydin ya. Yani ne bileyim, böyle çorbacı Yasin deseydin, biz çorbacı

ben misal vermek için Yasin'in iş koluna tantunicilerim. Gerçekte var yani. Hani deseydin ya sucu Yasin, gazozcu Yasin de röntgenci Yasin mesela. Konuşalım. Yazabilirsiniz arkadaşlar yani. Tamam doğru. Yani yağmur catering yemekçiliğe çok fazla yapıyorumdur. Bir konuşmada 3 dakika bahsediyorum. Tamam doğru. Ali Uludağ'a da böyle diyorumdur yani, arabanızı yıkatın güvenle falan. Tamam doğru. Ali kardeşim için, Ali Gezen için tek oto aksesuar tek tek kurye işliyorumdur böyle birkaç saniye, 5-10 saniye. Ya en azından şey de deriz ya. Zerzavatçı Yasin de derim bir kere. Az da olsa derim ama şimdi tamam da. Bak ne diyorum, Cumali Usta diyorum, 31 yıllık tecrübesi diyorum. Bak Ali Gezen diyorum, ortalama 20 yıldır diyorum esnaf diyorum yani. Dükkanı açmış diyorum. 20 yılı geçmiştir bile. Ali Uludağ diyorum, çok eski diyorum, o da esnaf diyorum. Yani şimdi Yasin'cim seninle daha dün bir bugün iki. Yani bugün temellerini atalım dostluğumuzun inşallah. 2040 yıllarında 2045 sevgili Yasin kardeşim, yaptığın işi söyle. Sana da en azından burada bir şey söyleriz ya. Problem mesele değil ya. Hallederiz oğlum. Yani şey, müdür kızıyor diyemem çünkü zaten müdür de benim ya. Burada müdür de benim, amir de benim, ağa da benim, paşa da benim. Hayır oğlum. Burası Tolga Dünyası.

Arkadaşlar yemek deyip geçmeyin. Yemek önemli. Yani çalışan bir personelin, çalışan bir insanın yani besin kaynağından bahsediyoruz. Bakınız affınıza sığınarak söyleyeceğim. Teşbih tahta olmaz. Kendim için söylüyorum. Lütfen alınmayın, darılmayın. Lan incelikten kırıldım daha da bu saatten sonra. Ay Tolga çok ayıp ettin, onu söylemeyeydin iyiydi falan demez. Bak incelikten kırıldım. Bak affınıza sığınarak diyorum, teşbih tahta olmaz diyorum. Kendim için söylüyorum diyorum. Ay Tolga ayıp ettin. Lan daha ne diyeyim yani böyle, hepinizin elinden öpüyorum buradan. Yani yemek neden önemli? Bak atalar bunu yıllar öncesinde bir uyarlamış. Bak kendim için diyorum, affınıza sığınarak diyorum. Affedersiniz diyorum, tövbe estağfurullah diyorum. Ateş aç ayı oynamaz, kendim için ben ayı ben oluyorum burada aç olan. Aç ayı oynamaz diye bir tabir var. Yıllar öncesinde büyükler atalar söylemiş. O yüzden çalışan personeller de kendi arkadaşlarla böyle yemeğe gideceği zaman, yemek yiyeceği zaman, acıktığı zaman falan gerek müdürüne, amirine, iş şeyine, yetkilisine şey der. Baba saat 12 oldu bak aç ayı oynamaz ha falan derler yani. Yani yemek önemli abi, protein. Tabii oradan alacağı güç. Tabii canım oradan alacağı kuvvet. Yemek önemli abi. Yani personel, eğer ki birden fazla personelle çalışıyorsan, yani potansiyel eylem, grev, potansiyel böyle gözü dönmüşlük. Bazı insanlar acıkınca, ya aç olunca gözü şey olmuyor, gözü dönüyor yani. Hani ben değilim olayı var ya, aç,

0: ben değilim diye. Ya o yüzden önemli bak, bu detay önemli. Tabii canım, yani işçinin personelin canını sıkmayın. Açız, karnımız acıktı. Başlarlarsa var ya, sakat o iş ha. Bak söyleyeyim size. Bak söyleyeyim, bak önemli, bak söyleyeyim size.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamamak ve pişman olmamak için arayın. Gelip görüşelim. Yemek işinizi biz çözelim.
0: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamamak için bak. Dediğim gibi şimdi çalışanlardan bir tanesi, ne lan bu yemek arkadaş, ne lezzet var, ne tatlı var dediği zaman var ya, arkasında çığ gibi eylem yaparlar. Patron şaşırma sabrın. Tabii canım ya. Tabii canım, çalışanların zevk problemi yaşamamak için yağmur yemekçileri arayın. Lezzetli yemek bizim de hakkımız, doyurucu yemek. Bak söyleyeyim size. İşte o yüzden hemen Yağmur Catering yemekçileri arayın, pişman olmayın sonra. Hemen Yağmur yemekçileri arayın, gelsinler. Sizinle görüşsünler, bir tanıtım yapsın, bir tester yapsınlar. Efendim bizim menülerimizde şöyle bir içli köfte takdim ediyorum, buyurun bakın. Bakınız şöyle mantı, bakınız şöyle taze fasulyemiz, bakınız şu an size bir numune getirdik. Buyurun tadın efendim, tatsınlar deyip size sunum yapsınlar, bağlantı kurmaya çalışıyor. Evet, çalışanlarınızla problem yaşamamak, pişman olmak için Yağmur yemekçileri arayın, hemen gelip görüşsünler ya. İş yerlerinizin yemeği tabildot şeklinde Yağmur Catering yemekçilikten gelsin ya.
1: Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
0: Yağmur Catering yemekçilik. İş yerlerinde tabildot usulü servis var.

düğünü, nişanlı, cenaze ve toplu yemek organizasyonlarınızda da çözüm ortağınız Yağmur Catering. Bak buradaki catering lafı normalde yağmur yemekçilik bak. Normalde bak yağmur lokantası, yağmur restoran. Hani böyle mutfak büyük diye yemekçilik olmuş. Yani yağmur lokantası veya restoran yerine yağmur yemekçilik. Catering de şeyden geliyor. Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemek organizasyonlarınızda catering hizmeti. Çıktım. Yağmur Catering yemekçilik hizmetinizde. Bak görüyorsunuz.

0: Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edip direkt mesaj gönderip bilgi alabilir, sipariş verebilirsiniz. Aynı zamanda Instagram Radyocu Tolga, takipleşelim, mesajlaşalım. Bakınız, programın canlı olduğunu düşündüğünüz bir gün Instagram'dan mesaj gönderebilirsiniz, ben de okurum. Bak mesela Caner'in mesajı elime ulaştı, reklam sonrası okuyacağım. Fakat programın banttan yayınlandığı gün gönderdiğiniz mesaj elime ulaşmıştır ama yayında okunma ihtimali çok zayıftır. Siz yine de Instagram'dan Radyocu Tolga'yı takip edin. Direkt mesajınızı gönderin. Mola dönüşü buradayım, ayrılmayın.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur

Emekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Dalga Dünyası devam ediyor. Biz radyoculuk dilinde bu programın bu bölümüne son part diyoruz. Kaydettiğimiz zaman D yazıyoruz sonuna. Yani programın son bölümü de diyebilirsiniz. Son düzlük diyebilirsiniz. Hani 90 dakika süren maçlarda ilk yarı ilk 45 dakika, sonraki yarı diğer 45 dakikadır ya. Radyo programlarında, yani bir diğerlerini bilmiyorum ama özellikle bizim radyodaki programlarda, Tolga Dünyası programında bununla A yazmayı tercih ediyoruz. Yani tarihle falan karışmasın. Bir yazarsak tarihle karışır diye. A partı. İkinci bölüm 7.30-8 saatler arasında ikinci part, yani B partı yazıyoruz. 8.30 arasına üçüncü part, yani C partı yazıyoruz. Bu da son düzlük, son yarım. Son yarım, buna da D partı yazıyoruz. D partı. Kimler dinliyor? Onlar dinliyor, şunlar dinliyor, bunlar dinliyor. Ve Caner dinliyor. Bizim ve Caner Saçmalıoğlu dinliyor. Sevgili kardeşim dinliyor. Selam abi diyor. Sevdiğiyle, yariyle, sevdiceğiyle, helaliyle, sözlüsüyle, nişanlısıyla, müstakbel eşiyle fotoğraf göndermiş. Hani lan Caner devleniyor, şuna bak. Lan şunca çıktı lan bu. Lan ne zaman büyüdü, ne zaman manita yaptı, ne zaman sözlendi, ne zaman kızı istedi, yüzük taktı. Lan ne zaman evde, Allah Allah. Saçmalıoğulların Caner. Kardeşim bilim implanttan Caner. Günaydın, hayırlı sabahlar. Organizasyonlar başlasın mı abi diyor. Organizasyonlar.

Yanlar. Bir de şey demiş, sünneti hatırlatırım abi demiş. Oğlum sen sünnetinden ne hatırlıyorsun daha, ne hatırlatacaksın? Şuncacık çocuktun daha la sünnet bebesi. Ne hatırlıyorsun da ne hatırlatacaksın la kardeş? Caner'e bakar mısın? Caner doğru bir konuya parmak bastı, değindi. Yani diyorum ya ben, dostluklarımız bizim işte en az 10-15, 20-25, 30 ile yakın diyeceğim. Caner'le olan arasında dayanıyor. Caner'cim bunu sen daha iyi bilirsin. Kaç yaşında sünnet oldun? Şu an kaç yaşındasın? Şu anki yaşından sünnet olduğun yaşı çıkarınca o yılını bana paylaşabilirsin. Ben şimdi hatırlamam ki. Doğru söylüyor. Caner'in kivresiydim ben ya. Caner'in kivresiydim. Kivre çok sıklıkla kullanılan bir kelimedir ama gelenek göreneklerde kivrenin görevi bellidir. Sünnet olan çocuğu sakinleştirmek. Vallahi benim de kibrem vardı. Bildiğin hakikaten eski sünnet yöntemlerine göre birinin düğünlerde sadıç vardır, sadıç. Yani şimdi günümüzde koşturan, sürekli böyle para isteyenlere para veren adam denir ama sadıçın geleneklerde çok değişik yeri vardır ha. Sadıç böyle sadece düğünde böyle koluna kırmızı kurdele takmaz. Sadıç'ın vardır bazı yeteneği şeyleri, anlatır böyle. Şimdi oğlum bak akşam böyle macancık düğün. Yani öyle. Yani şu an günümüzde yok tabii canım da. 100 sene öncesinde öyleydi. Sadıç dediğin zaman kibri, bunlar önemli şeyler ya. Yani kibri neden böyle pis işleri hep bize veriyorlar? Yani demek ki o kadar sevmişiz ki Caner'i. Sadıçlık ya, düşünsene. Allah'tan Caner erken yaşta sünnet oldu. Daha böyle 3-5 yaşında falandı. Düşünsene. Babası geciktiriyormuş. 18 yaşında sünnet olacak. Ben Allah'a emanet. Sağda solda oynarım ben. Caner kardeşim ya. Ulan daha dün gibi daha şuncacıktın ya. Hem sen küçücüktün hem de... Sen de başla. Lan ne zaman büyüdün ya? Ne zaman büyüdün? O zamanlar Cessa büfe vardı. Caner'in babasının, benim de dostumun, abimin. Yemiş içmişliğimiz var Cever abimizle. Ekmek üleştiğimiz var, bölüştüğümüz var ya Cever abimle. O zamanlar bu eski meşrubat dolapları vardı, üstten açılan, biliyorsunuz. Caner'i o zamanlar o dolabın üzerine oturttuğumuz zaman dolap çökmüyordu. Şu anda otursa dolap kırılır yani, bildiğin. O zamanlar şu kadarcıktı, şuncacıktı. Elimizde büyüdü ya lan. Cessa büfe. Ya sonundaki sağ Sabancı'nın sağısı değil. Çok isterdim Sabancı'nın sağısı olması. Yani Sabancı'nın sağısı olsa da harika olurdu. Düşünsene Sabancılardan birinin Cessa. Cever'in cesi. Saçmalıoğlu'nun sahası. Ama Cever Sabancı güzel olmaz. Yani şu an evet sevgili dinleyiciler. Caner Sabancı radyo başında şu an. Ya madem video yapacağız, güzel şeylerden bahsedelim. Sevgili kardeşim Caner. Sünnetinde kibresi olduğum sevgili kardeşim Caner. Sünnetinden sonra bir serpildi, bir büyüdü. Bir delikanlı oldu, bir genç adam oldu ya. Eli ekmek tuttu ya. İmplantçılıktan ekmeğini çıkartıyor. Adam büyümüş, kocaman olmuş, gitmiş kendine manita yapmış. Manita yapmakla kalmamış, gönlünü açmış. Teklif etmiş, gitmiş, istemiş, söz yapmış, yüzük takmış, nişanlanmış. Şimdi de müstakbel eşiyle düğün arifesinde organizasyonlar başlasın diye. Sevgili Caner kardeşim de müstakbel eşiyle evlenecek. Dünya evine girecek. Ve umuyoruz ki ebediyen mutlu olacaklar. Dikahta söylediği gibi. Hastalıkta, sağlıkta, üzgünlükte, mutlulukta. İyi günde, kötü günde, ölüm sizi ayırana kadar bir ömür boyu mutlulukta. Sevgili Caner'e ve müstakbel eşine mutluluklar diliyoruz efendim. Sevgili Caner kardeşimdir, ben de onun abisiyimdir. Caner'cim sadıç için ne yaptın? Yani biliyorsun iyi bir kivrelik yapmıştım, iyi bir sadıçlık da yaparım. Sadıçlık benden sordu. Mevzuyu anlatırım. Şimdi Caner'cim bak düğünden sonra... Caner ve yari ve sevdiği müstakbel eşi. Yaşa sokak. Bir ömür boyu mutluluklar olsun sevgili Caner'e ve müstakbel eşi yenge hanıma. İnşallah oralarda olursam tabii ki de gelirim düğüne ya, teşrif ederim ya. Tabii ki de gelirim ya, bir harmandalı, bir çiftedeli, bir zeybek.
ne bileyim bir halay, biz tango, ne bileyim bir salsa, bir bachata,

Şimdi Tolga dünyası bir efsane diyorum ya. Yani çeyrek asrı açtı 30 yıla dayanan süredir işte. Eşimiz, dostumuz, sevdiklerimiz tabii o şu bu da dinliyor. Yani yeni tezahürat eden de dinliyor ama işte mesela Caner'in hikayesini anlattım. İşte daha öncesinde Ali Gezen'dir, Ali Uludağ'dır. Böyle dostlarımız çıkıyor böyle arada. Ve bunlardan bir tanesi asla böyle aklıma gelmeyecek bir isim. Sevgili Bülent abi, Bülent Kabakaş. Bir zamanların Rizzo Mobilya Konsept Bülent Kabakaş. Tabii canım. Yani Caner tabii çok eski. Caner şu anda 30'lu yaşlarının başındadır muhtemelen. Ve 5 yaşındayken muhtemelen sünnet olduğunda ben kibresi olmuşumdur. Çok eskidir. Bülent abi o kadar değilse bile emin olun şu 30-35 yılda Caner'le görüştüğümüzden 10 katı Bülent abiyle yemiş içmişliğimiz var. Sevgili Bülent abim ya. Hani ben sağduşluk dedim, kibirlik dedim ya. Bülent abi bundan tam 10 yıl öncesinde sağ olsun var olsun düğünümüze de teşrif etti. Sağ olsun düğünümüzde abiliğini, babalığını, dostluğunu da yaptı. Düğünümüzden hemen önce nişanımızda da vardı. Nişanımızda makas kesti. Düşünün bak aramızdaki... Bak Caner'le aramızdaki ilişkiyi Caner'in sünnetinde kibir olmamdan çıkartabiliyorsunuz. Bülent abimle, Bülent Kabakaş'la aramızdaki ilişkiyi de düğünüme gelmesinden ziyade nişanımda nişan şeyini, ipini kesiyorlar ya kurdelasına. Düşen kurdelasını kesmesinden bir tehayyül edin, tamam mı? Yani sonra şey demeyin, Tolga'cığım geçen Bülent diye biri yazdı. Hep ondan mı? Oğlum adam nişanda kurdela diyor. Daha geçmişi de var. Daha geçmişi var. Yani nişanım ve düğünümden önceki tarihlerde... Tabii canım mesela bana evini açmışlığı var. Evini derken şeydekinden bahsediyorum. Üniversite boş bekar. Tabii. Bekarlığımda çok gitmişimdir kapısına. Abim ev lazım, boş ev var mı? Mesela arabasını vermişliği var bana. Tabii canım ya. Bülent abim ya. Abilerin abisi, canım abim, Bülent Kabakaş abime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum tabii ki. Aa, Bülent abimi dinliyormuş diyenler, hani mutlaka tanıyorsunuzdur, Malatyalı Bülent Kabakaş. Nerede ya?

göremiyoruz diyenler. Bülent Kabakaş, bir zamanlar Rizo Mobilya konseptin birçok şubesi vardı biliyorsunuz. Ama yıllar öncesinde şehir değişikliğine karar verdi. Biz zaten konuşuyorduk ya. Malatya'ya köye bir ev yaptırıyorum, yerleşeceğim, yoruldum artık diyordu. Uzun yıllar öncesinde artık yerleşti oraya. Orada bir de bir iş koluna girdi, takip ediyoruz. Ama aldığım rivayetlere göre sanki bir tekrar Mersin'i bir özlemişliği, hani Mersin'de bir ticaret yapma isteği falan varmış gibi geliyor. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Şimdi programın canlı yayınlandığı gün Bülent abi otobandan Mersin'e doğru gelirken programa tesadüf etmiş. Allah kısmet ederse sizler programın tekrarını dinlediğiniz günde ben de Mersin'de olacağım. Muhtemelen otobandan geçiyor olacağım bu saatlerde. Görüşeceğiz inşallah. Haberleri paylaşırım sizinle. Bülent Kabakaş abime selamlar, sevgiler, saygılar. Yeğenlerime, Muhammed Yusuf ve Ela kardeşlerime de sevgilerimi gönderiyorum. Rabbim evlatlarını Bülent abime bağışlasın. Evlatlarımızın ayağına taş değmesin, gözlerinden yaş gelmesin inşallah. Dostluğumuz baki olsun. Abi kardeşliğimiz ebediyete kadar sürsün inşallah. Kabakaş ailesine selamlar. Sevgiler, saygılar. İyi günde, kötü günde. Dostlar bu günlerde lazım tabii ya. Birinin sünneti, birinin nişanı, birinin düğünü. Al Rabbim sevdiklerimize uzun ömürler versin ama hani dostluk iyi gün kötü gün diyor ya. İşte birinin hastalığı, birinin cenazesi. Ölmüşlerimize Rabbim rahmet eylesin. Rahmetiyle merhamet eylesin. Merhametiyle muamele eylesin inşallah. Ölmüşlerimizin mekanları cennet olsun inşallah.

Ya her şey iyi, güzel, hoş, gülüyoruz, eğleniyoruz, güne enerjik, dinamik, neşeli başlıyoruz ama az önce de bahsettim arkadaş, yani tam kahvaltımızı da yaptık Allah'ın izniyle ama yine de bir midemiz kazınıyor. Yine de bir bugün ne yesek derdimiz başlıyor. Bugün yine ne yiyeceğiz derdine düşüyoruz arkadaşım. Şimdi Yağmur Catering yemekçilikle tanışmamış olan, Yağmur Catering yemekçilikle buluşmamış olan, Yağmur Catering yemekçilikle irtibat kurup da kardeş bizim yemeklerimizi sen getir bundan sonra demeyenler bugün ne yiyeceğiz derdine düştüler. Yani her gün ne yesek acaba ya? Tantini daha dün yedik oğlum ya. Kebap lan oğlum, içimiz dışımız kebap oldu ya. Lahmacun mu lan oğlum? Lahmacun iyi hamur işi ya. Ne yapsak acaba falan diye kara kara düşünüyor. Ama Yağmur Catering yemekçilikle iletişim kuran, bağlantı kuran, babacığım bizim yemeğimizi sen getir, her gün 50 kişilik tamildot istiyoruz diyenler, ya 50'yi ben örnek veriyorum, 20 de olur 30 da olur ne olsun. Onların kafası rahat. Bak Yağmur yemekleri Yağmur yemekçilikten gidenler, öğlen yemekleri Yağmur yemekçilik tarafından karşılananlar bugün ne yiyecek biliyor musunuz?

0: Hazır mısınız? Bugün parmaklarını yiyecekler. Yemekleri yağmur yemekçilikten gidenler ya da yağmur yemekçiliğe gidip de yemek yiyecek olanlar. Bugün var ya bu bileklerinden dirseklerine kadar yağ gelecek böyle. O yağ buradan böyle var ya. O yağ. Bugün onlar var ya böyle bir ısırık alacaklar. Gözlerini kapatıp kafalarını böyle delicious diyecekler. Delicious diyecekler. Beautiful diyecekler. Mük diyecekler. Mük. Ne mi yiyecekler? Ya arkadaş az önce dedim bir daha söyleyeyim. Yani abartarak söylüyorum. Bu şey için ben can alır can sol. Ulan var ya sana. Ya bugün değil ama bence bundan yıllar önce, asırlar önce, 1000 sene öncesinde. Bak Osmanlı'da vardıysa bu yemek var ya. İnancınız olsun bu yemek için bence zamanın sultanı gidip böyle şehir fethetmiştir. Hemen gidip zaten onu. İçli köfteden bahsediyorum ya. İçli köfteden bahsediyorum. El emeği, göz nuru, elde açılan, zahmetle doldurulan, hem haşlanan hem de kızartılan içli köfteden bahsediyorum. Bugün yağmur yemekçilikte içli köfte var ya. Yani zamanın Osmanlı sultanı olup da gidip şehri fethetmenize gerek yok. Yağmur yemekçiliği arayın getirsinler abi. Bugün yağmur yemekçiliğin menüsünün başı baş tacı içli köfte. Durum bitmedi ya. Bugün yağmur yemekçiliğin menüsünde patlıcan kebabı var. Bugün yağmur yemekçiliğin menüsünde taze fasulye var. Bugün yağmur yemekçiliğin menüsünde parmak köfte var. Yağmur yemekçiliğe gidenler, yemeklerini yiyenler ya da yemekler oradan gelenler çok şanslısınız, çok.
1: Yağmur Catering yemekçilikten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering yemekçilikte 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Yani şöyle oluyor, Yağmur Catering yemekçilikte parmak köfte, yanına soslu makarna, yanına ayran. Limonu biber ekmeğiyle beraber hepsi birden sadece 200 lira Yağmur Catering yemekçilikte taze fasulye, yanına bulgur pilavı, yanına salata. Limon, biber ve ekmeğiyle beraber sadece 200 lira oluyor ya.
1: Yağmur Catering yemekçilikte ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Yani şöyle oluyor, Yağmur Catering yemekçilikte patlıcan kebabı, yanına mercimek çorbası, yanına yoğurt. Limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira oluyor ya. Yani şöyle oluyor. Yağmur Catering yemekçilikte içli köfte. Yanına pirinç pilavı. Yanına cacık. Limon, biber ve ekmeğiyle beraber. Hepsi birden sadece 200 liraya oluyor ya. 200 lira, 200. Bol bol yağ, az az öde. Ekmek arası yap içli köfteyi, ekmeğini ban taze fasulyeyi, limonunu sık, ama biberini de ısır böyle. Hepsi birden sadece 200 lira. Tabii ya, daha ne bekliyorsunuz arkadaş?
1: Yağmur yemekçilik, sulu yemek ve kahvaltı salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
0: Tabii, bir de telefon numarası lazım. Hemen arayın, hemen arayın, konuşun hemen.
1: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.
0: Tabii, Instagram'dan da Yağmur Yemekçiliği takip edebilir, direkt mesaj gönderebilir, sipariş verebilirsiniz. Instagram Yağmur

0: Sabah erken kalktık, yedik içtik, güldük, eğlendik ve bugün de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yani şöyle oluyor, programı bitiriyorum ve aynı zamanda kendi namı hesabıma şahsımın mesaisini bitirmiş oluyorum. Yani...
1: İki farklı insan, iki farklı dünya. Senle ben yaşadıklarımız sanki rüya. Film gibi her şey siyah beyaz. Hayat bize her zaman gülecekti güya. Ciğerlerim kara, artık bunu çözemez para bile. Benden isteyemediğini Tanrı'dan dile. O kadar

0: Hepimiz için güzel bir gün olsun. Her şey gönlümüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay.
1: Ay Tolga, harikasın ya.
2: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız, sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
3: Reklam tanıtır.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
4: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
5: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor. Onları

0: Kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor. Geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Binport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
2: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 00.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
4: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
5: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
4: Renault Dacia Gürsoy Grup.
6: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
6: 0533 974 45 90.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
8: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairas.com Mersin.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır.

serpme ve açık büfe kahvaltı, sulu yemek, tabildot ve ızgara çeşitleriyle Tırmız Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde olan Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası başlıyor.

0: günaydın, günaydın, hayırlı sabahlar. Canlarım benim, erken kalkanlara, erkenden yol alanlara, erkenden yollara koyulanlara, güne Mersin FM radyosunda.
1: Mersin FM
0: 104.6 Tolga Dünyası ile başlayanlara günaydın. Günü günü günü günü günaydın. Günaydınlar. Hayırlı sabahlarınız olsun. Sabah şeflerimiz hayır olsun. Erken kalkıp yol alan esnaflara, belki de iş yerlerinin kilitlerini açıp da dükkanlarına giren esnaflara günaydın. Erken kalkıp yol alan memurlara diyeceğim de, hangi memur bu saatte yola koyulur ki? Anca Adana'da falan çalışan memur. Şu an kaç saat daha? 7 ya. Sabahın 7'sinde adam niye kalksın? Adam mesai 9'da başlıyorsa 8.30'da kalksa yetiyor adama kardeş. Emeklilere günaydın. Hangi emekli erken uyanır demeyin. Gidip 10 kilometre uzaktaki halk ekmek fabrikasından ekmek alacak emekli erken ayı. Şey demeyin sakın. Ha evet Tolga, ekonomi kötü ya ondan. Yok lan, mahallede var ekmek. Sırf dolmuşa binsin diye serbest kartı var ya, düdüttü böyle. Gezme. Hangi emekli erken kalkar demeyin. Erkenden gidip elektrik faturasını bankada yatırmak isteyen emekli erken kalkar. Yazık Tolga, görüyorum lan, ne yazık, mobilden yapabilir normalde. Adam gezmeye gidiyor. Bir iki sohbet edecek. Elini arkadan bağlayacak böyle. Yeğenim senin memleket nereye diye soracak. Tabii canım, sabah başlamıştır güneşin doğduğunda böyle. Gidecek ondan sonra çay ocağında oturacak, çay içecek. Yanındaki diyecek işte, ekonomi çok kötü. Maaşlara çok var. Ülkeyi kurtaracak falan, zaman geçiriyor. Öyle amcalarımız falan işte şu an yollarda. Erken kalkanlar, yol alanlar, erkenden yollara koyulanlar. Güne Mersin FM radyosunda Tolga Dünyası programı ile başlayanlara günaydın. Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndan günaydın. Yani şu an esnaflarımız, hani böyle toplu çalışan, kalabalık çalışan esnaflar var ya, sizi tanıştırmak isterim. Yağmur Catering yemekçilik. İş yerlerine tabildot usulü sipariş verebiliyorsunuz.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering yemekçilik.
0: Evet evet, 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200, 500 toplu yemek siparişlerinizde Yağmur Catering yemekçiliği.

0: Bakınız, eğer ki sizin de iş yerlerinizin yemeği dışarıdan siparişle geliyorsa, bugün ne yiyeceğiz diye falan düşünmekten artık sıkıldıysanız, bunaldıysanız,
1: İş yerlerine Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Yani eğer ki dışarıdan verdiğiniz yemeklerle ilgili çalışanlarınız problem yaşıyorsa, yaşatıyorsa size,
1: çalışanlarınızla yemek problemi yaşamamak ve pişman olmamak için arayın. Gelip görüşelim, yemek işinizi biz çözelim.
0: Ya.
1: Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Ya ne güzel diyor değil mi? Arayın, gelip görüşelim, çözelim sorununuzu diyor.
1: Çalışanlarınız size emek veriyorsa, siz de onlara kaliteli yemek verin. Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Abi kaliteli ise kaliteli, güvenilirse güvenilir, hijyeniklikse hijyenik, ekonomiklik, lezzetse lezzet. Hepsi bir arada. Yağmur Yemekçilik.
2: Bravo.

Instagram Yağmur Yemekçilik'ten de takip edebilir, direkt mesaj yazabilirsiniz. Alo, sabah Tolga Dünyası'nda diyorduk da. Hani bu iş yerlerine diyor tabildot usulü falan, nasıl yapacağız şimdi bu işi? Hele bir gelseniz, bir konuşsak verirse ya. Gelirken bir tabildot bir şey getirin ya benim ona falan. Tadına bakalım bir bayağı. Lezzetli mi, güzel mi gerçekten ya? Bundan sonra biz de yemeklerimizi sizden alacağız ha. Her gün bize 20 kişilik getir baba. Ama gel bir görüşsek ya. Gel bir konuş.

canlarım benim. Var mı aranızda henüz uykusunu alamayan? Var mı aranızda yataktan kalkıp ayakta uyuyan? Var mı aranızda uykusuzluktan gözünü açamayan? Var mı aranızda uyuklayan? Var mı aranızda henüz afyonunu patlatamayan? Var mı aranızda neşesi enerjisi tavan olmayan? Var mı aranızda gün her sabah Tolga dünyasıyla başlayan? Tolga dünyası WhatsApp numarası 0546 977 84 32. Numarayı kaydet, günaydın yaz, gönder.

0: direkt mesajlarını gönderebilirler.
1: 1995'ten bugüne 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
4: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 0541-834-4444. Cezerye'de, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
7: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
4: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
8: Su hayattır. Su hastanesi.
9: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
8: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336-96-96.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555-671-1199. 0555-671-1199.
6: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta İşletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542-144-4602. 0542-144-4602.
10: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira.

0: 90 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

0: Şu anda Tolga dünyasındasınız.
1: Mersin FM 104.6.
2: Evet evet, şu anda 104.6 Mersin FM frekanslarında Tolga Dünyası programındasınız. Evet evet, Tolga Dünyası'ndasınız.
3: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
2: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.

Şimdi büyük işletmeler için hep şey denilir yani, hem çalışanlar hem de müşteriler için biz bir aileyiz. Ailemize hoş geldiniz. Burası aile işletmesi. Ailecek size hizmet etmekten diye devam eder böyle. Hani ben de öyle görüyorum açıkçası. Yani ben de dinleyicilerim. Her ne kadar yayınla efendim Dalga Dünyası aynasından demesem de, her ne kadar programlarında efendim Mersem ailesi olarak falan kelimelerini sevmesem de, yine de biz bir aileyiz arkadaşlar. Özellikle programı çok uzun yıllardır dinleyenler, program müdahil olanlar. Tabii böyle uzun yıllar dinleyip de programı hani yön vermek anlamında olumlu olumsuz eleştiri katanlar da var. Onları da seviyoruz, sayıyoruz efendim. Mesela ben de bir öz eleştiri getireyim. Özellikle haftanın sonuna doğru yaklaştığımız şu günlerde sesteki sorunun problemin farkındayım. Hani şöyle şu kadarını söyleyeyim. Hani siz sadece böyle duyup algılıyorsunuz ya, duyu organıyla duyuyorsunuz ya böyle. Bir de ben bunu yaşıyorum şu anda. Yani nasıl burada kıvranıyorum bir bilseniz var ya. Yani şu çıkan sesin, hani ses çıkıyor dudaklardan. Onun bir adım gerisi, bir tık gerisinde gırtlak var ya. Hani gırtlaktan ses yapıyoruz ya böyle, cümleler kuruyoruz. İşte o gırtlağın olduğu yerlerde, o ses telleri falan var ya orada. Orada ne mücadele veriliyor bir bilseniz, ah ne mücadele veriliyor. Yani siz sesin çatallı halini duyuyorsunuz. Yorgun bir ses duyuyorsunuz. Bir de düşünün, ben o sesi sizlere vermeye çalışıyorum. Yorgun ses değil. Daha iyi bir ses vermek için mücadele ederken sesin üretim noktası olan dudakların gerisinde, ağzın içerisinde, gırtlağın etrafında olan ses tellerini düşünün halini size. Yani muhtemelen orada, orası yana karnevan içindir. Tabii şimdi artık böyle yaz mevsimi. Yaz mevsiminin artık son canlı yayınları. Artık bu yayınları da, bu programları da kayıt altına alıyoruz. Önümüzdeki günlerde tekrar dinleyeceksin. Bununla birlikte aynı zamanda canlı yayınların tekrarını vereceğimiz gibi bir de best of'lar da yapıyoruz. Özel programlar da yapıyoruz mesela. Şimdi o özel programları kaydederken yeri geliyor günde. Mesela şu an 7-9-2 saat canlı ya. Mesela gün içerisinde iki kere de bant yayını çekilmek zorunda kalabiliyorum. Yani günde 6 saat. Böyle bazen akşam 9-10'da hadi bant çekeyim falan filan oluyor yani. Anlatabiliyor muyum? Yani günde 6 saat, 8 saat falan böyle performans sergiliyorum yayın için, program için. Kim için? Tabii ki de sizin için. Kim için? Tabii ki de dinleyicilerim için. Kim için? Tabii ki de Mersem dinleyicileri için. Kim için? Tabii ki de sponsor. Yok lan, kendim için lan, para için oğlum. Tamam, seviyoruz ediyoruz da. Yani şimdi para da önemli ama ya.

Tamam doğru dinleyicim, canım, ciğerim, başımın tacı, gözümün nuru. Da hangi dinleyicim Tolgacığım, paraya ihtiyacın var mı? İBAN'ını gönder de bir sıkalım ya. İhtiyaçlarımı nasıl karşılayacağım? Tabii ki de sponsorum sayesinde. Sponsorum da sağ olsun ödemesini zamanında büyüklüce yaptığından ötürü. O bizi mağdur etmiyorsa biz de onu mağdur etmeyelim diye. Öyle yani. O ses telleri meselesi, sesin çatallaşması konusu, o sesle ilgili şey bu yani. Hani kısaca özetleyecek gerekirse, gözetleme gerekirse budur yani. Anladın mı? Mesajlar var, göz atacağım birazdan. Instagram Radyocu Tolga. Programın canlısına denk geldiğinizi düşünüyorsanız gönderin mesajları. Instagram Radyocu Tolga. Ya ilk defa dinliyorsundur belki ama bir takip etmekle başla. Ne yazacağız kardeş, tanımadığımız adama ne yazarız? Günaydın dersin mesela. Sani bir mesaj, günaydın, hayırlı sabahlar der. Kendini tanıtırsın falan, ne bileyim yani. Bir yerden bir adım atmak lazım yani bir şekilde yani.

Belki de şu anda aramızda yeni uyananlar, gözlerini ovuşturanlar var. Hatta yataklarından kalkıp ayakta uyuyanlar bile olmuş olabilir. Yani şu anda avyonu patlamamış olanlar, uykusunu alamamış olanlar olabilir. Şu anda uyandırıldığı için gergin, agresif, asabi olanlar olabilir. Şu an daha henüz oyuna ısınamamış, oyuna girememiş olanlar olabilir. Ama sabahın beşinde de kalkanlar var. Sabahın beşinde uyanmış olanlar var. Sabahın beşinde yola koyulmuş olanlar var. Sabahın beşinde kalkıp da Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi, güzel Mersin'imizden Kıbrıs'a, yavru vatan Kıbrıs'a, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne doğru gidenler var ya. Sevgili Hasan, Alagözlü Hasan, has şoför Hasan, şoförlerin hası Hasan. Hasan sabah 5'te uyandı.

geçmiş direksiyon başına. Sabah 5'te basmış gaza. İlk önce açmış kontağı, çalıştırmış. Sonra radyosunu açıp mesaj göndermiş. Sonra basmış gaza. Yolculuk nereye? Kıbrıs. Sol eli direksiyonda, sağ eli viteste, gözü yolda. Kulağı Tolga dünyasında. Basmış baba Kıbrıs'a doğru. Tabii ki de Kıbrıs bir ada, bir adacık olduğu için karayoluyla Kıbrıs'a ulaşamadığından mütevellit. Ve kullanmış olduğu ağır vasıtanın da kanatları olmadığından, uçamadığından mütevellit. Feribota gitmiş, feribota. Mersin Taşucu'nda feribot var biliyorsunuz. Arabalı gemi. Arabalarla beraber giriyorsunuz böyle. Kardeşim benim Hasan Algöz. Yavru vatan Kıbrıs'ta turizmin göbeğinden tüm Mersem dinleyen güzel insanlara kucak dolusu sevgiler, saygılar diyor. Sevgili Hasan'ı Fatih, sevgili Hasan'ı Kıbrıs Fatih ilan ediyorum. Sevgili Hasan'ı Kıbrıs temsilcimiz ilan ediyorum. Sevgili Hasan'ı Kıbrıs bölge sorumluluğumuz ilan ediyorum. Bir ara şey vardı, Yunan bölgesi Miçotakis vardı. Bir de Stereo Berberakis vardı birbirine. Hasan Alegöz, Tolga Dünyası Kıbrıs sorumlusu. Kıbrıs bölge koordinatör şey. Kıbrıs Fatih. Sevgili Hasan Alegöz. Yavru vatan Kıbrıs diyor. Turizmin göbeği diyor. İnsanlar koştur koştur geliyorlar diyor. Valla tatil yapanlar diyor. Kağıt oynayanlar, zar atanlar diyor. Kıbrıs diyor ya. Az şoför Hasan olarak artık Kıbrıs turizmin hizmetine katıldık diyor. Bizim Hasan artık o sabahları şeyi bırakmış ya. Hani böyle tıra binip de tırla gitme işini falan filan bırakmış artık. Her gün gidiyordu bak, her gün buradan tırın bir tanesini alıyordu. Buradan şeye kadar sürüyordu, Mersin'den taş ucuna kadar. Orada feribota biniyordu, sonra Kıbrıs'taki noktaya götürüyordu. Şimdi oraya gide gele anladığım kadarıyla şey olmuş. Artık yerleşmiş oraya. Acapulco Otel'in müşteri transferlerinde şoför olarak yer aldık diyor. Vay be. Ya ben bu Hasan'ı tanıdığımda normal kamyon tır şoförlüğü yapıyordu. Sonrasında bir ara Büyükşehir Belediye Otobüsü kullanıcısı oldu. Belediye şoförü oldu. Belediye otobüsü şoförü. Sonra işte bu bahsettiğim Kıbrıs, Türkiye Kıbrıs, Mersin Kıbrıs olayını yaptı. Ondan sonra şimdi Kıbrıs'a gide gele şey olmuş. Acapulco Otel'i bilirsiniz canım, meşhur bir oteldir. Acapulco Otel'de müşteri transferlerinde şoför olmuş. Hizmette sınır yok, herkese kolay gelsin. Vay be Hasan'a bak ya. Hasan'a bakar mısın? Böyle böyle yükseliyor ha. Harbiden diyorum bak. Eğer ki yurt dışına kariyer yapmayı planlıyorsa var, önü açık güzel bir planlar, projeleri var ya. Yani. Kıbrıs Acapulco Otel. Gel demek ki yarın bir gün Kıbrıs'a gitmeye karar verirsem Kıbrıs'ta Acapulco Otel'de bir dostumuz var. Demek ki yarın bir gün ya şu feribota bineyim de atlayayım da bir Kıbrıs'a gideyim de bir hafta sonu tatili yapayım dersem bir dostumuz var. Vay be. Demek ki yarın bir gün canım Kıbrıs çekerse, Kıbrıs'a gidecek olursam Kıbrıs'ta, yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, turizmin göbeğinin en mükemmel lokasyonlarından Acapulco Otel'de bir dostumuz, bir kardeşimiz, bir yoldaşımız var demek. Vay be. Fatih Hasan Alagöz. Şoförlerin hası Hasan Alagöz. Tolga Dünyası Kıbrıs'ı bölge temsilcisi Hasan Alagöz. Şoförlerin hası az şoför Hasan Alagöz. Yıllardır ülkemizde ve şehrimizde vermiş olduğu hizmetlerden sonra Kıbrıs'ta Acapulco Otel'in misafir transfer hizmetinde yer almaya başlamış

Demek ki Kıbrıs'ta da bir kapımız, demek ki Kıbrıs'ta da bir evimiz var. Demek ki Kıbrıs'ta da bir dostumuz, bir kardeşimiz, bir yoldaşımız var. Demek ki bu yaz Kıbrıs'ta şöyle bir kaçamak yapabilirim. Hasan kardeşime selamlar olsun, bol kazançlar olsun, hayırlı işler olsun inşallah. Hasan kardeşime ve tüm Kıbrıs'ta ticaret yapanlara, yolu Kıbrıs'tan geçenlere selam olsun. Hayırlı sabahlar olsun.

0: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Evet, doğru duydunuz. 31 yıllık tecrübesi ile Cumali Kırmaz Usta ve ailesi işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Evet, doğru duydunuz. Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Efendim, duyduğunuz gibi hem güvenilir, hem hijyenik, hem kaliteli, hem lezzetli, hem doyurucu, hem de ekonomik Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Yarın bir gün ihtiyacınız olduğunda kara kara düşünmeyin, nereden bulacağız diye dövünmeyin. Bakınız, toplu yemek organizasyonları, düğün, nişan, cenaze ve herhangi bir yemek organizasyonunuzda Yağmur Catering Yemekçilik. Bakınız. Tolgacığım, valla benim de günüm var. Önümüzdeki hafta 7 kişi toplanıyoruz bir evde. Benimki de toplu yemek oluyor mu acaba ya? Söylesek Yağmur Yemekçiliğine getirir mi? Ya ablam, getirir getirmesine şöyle. Adı üstünde gün işte. Birbirinize gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Geç mutfağına yap, iki çeşit yemek ver insanlara. Ha, yine de bunu toplu yemek olarak düşünüyorsanız bence sorun. Alo, Yağmur Yemek. Yavrum,

0: düğün sırası bende. Diyorum ki sizden böyle yemek siparişi versem de. Hani siz gelseniz servis yapsanız benim biraz havam olsa. Ya biz toplamda 7 kişiyiz ama siz 10 kişilik getirin ne olacak? 2000 lira bir şey zaten. Bir de ben insanlara hava atarım. İşte bak ben böyle yemekleri dışarıdan yiyoruz falan. Nasıl olur? Ya konu o değil ama yine sizin işinizde çözerler, problem değil. Konu şu, yani böyle yemekli düğünler oluyor ya, hani böyle bir davetiye geliyor, düğünümüze davetlisiniz, düğünümüz yemeklidir, lütfen cevap veriniz falan, LCV yazıyorlar, rezervasyon falan. Hani şey böyle, öncesinde tabii diyorlar ki, ne yemek yapsak, kavurma pilav mesela böyle. Tabii canım böyle, bazıları böyle ara sıcaklığı başlangıçtı böyle. Ha işte o yemeklerin, catering hizmeti, yağmur catering yemeksi. Yani siz aklınızdan geçeni söyleyin. Onlar size yardımcı olsun. Nedir mesela? Vallahi yağmur yemekçilik kardeş. Biz bir kır düğünü yapacağız, tamam mı? Hani böyle bir mekan falan değil ha. Böyle bir kır ayarladık biz kendimize. Tamam mı? Oranın böyle masadır, sandalyedir, platformdur, müziktir. Hepsini biz ayarladık ama yemeği işte. Yemek işini diyoruz. Siz mi çözebilir misiniz mi acaba yani? Siz konuşun, onlar size çözsün. Bak yağmur yemekçilik de gelsin, organizasyon yapılacağı yere tezgahını kurursun baba. Tabii yemeklerini getirsin, tabii lotlarını böyle. Böyle masaya mı dağıtmak istersin, millet teker teker mi alacak, nasıl istiyorsan. Hepsini organize etsin. Tabii canım ya. Yemekli nişan yapacaksın mesela. Ne olabilir mi, olabilir. Havalar da böyle hazır, sıcak yaz gelmişken açık havada. Sünnet olabilir, yemekli sünnet. Alo, yağmur yemekçilik. Kardeş bak biz oraya eğlenceyi yapıyoruz, sen de getir tezgahını. Ayrıma orada yemek dağıt baba ya. Her zaman ya bunu yapabilirsin. Hayır işleri bak mesela adam vardı. Hayır işi yapacaksınlar. Alo yağmur yemekçilik. Ya şu Kur'an kurslarına bizden bir yemek götürsen ya 100 kişilik ya. Tutulmak. Var mı senin bağlantın, bir ara. Ama tabii ya söyle orada ya. Hıdır'ın şeyi de böyle, hayratı da söyle. Bak bu tür işlerinizde, bak düğün, nişan, cenaze. Cenaze olduğunda cenaze yemeği böyle. Hani bizim cenazemiz olmak zorunda değil. Taziye gidecekken. Alo yağmur yemekçilik. Akşam bir taziyeye gideceğim de. Şey yapsan oraya, 100 kişilik yemek götür söyle. Kamil Bey'in şeyi de söyle ya, ben yapmış olayım yani. Düğün, nişan, cenaze yani. Her türlü catering organizasyonu. Ne bileyim böyle bir lansman, bir açılış, bir tanıtım, bir şey vardır. Hani böyle catering hizmetine falan ihtiyacınız vardır. İşte bu tür işlemlerde de 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta ve ekibi hizmetinizde. Yağmur Catering Yemekçilik Tırmız Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri Postane yanında. Herkes bir sen yana, olmazsan bozuşuruz. İş yerlerine servis var tabii ki de. Sipariş telefonu veya bilgi telefonu da şu.
1: Sipariş telefonu 0542 140

Şimdi mesajlar var, bekleyen mesajlar var. Okuyacağım tabii ki. WhatsApp numarasını bilenler WhatsApp'tan gönderiyor. WhatsApp numarasını kaydedemeyenler Instagram'dan Radyocu Tolga'yı takip ediyor. Instagram'dan Radyocu Tolga'yı takip edip mesaj gönderiyor. Bak, program canlı yayınlanıyor şu anda ama kayıt altına alıyoruz. Bence şansın deneyebilirsin.

0: bulabilirsin. Instagram'dan mesaj gönderdiğinde. Eğer program canlıysa okunma ihtimali %50. Ya da program banttandır, mesajın okunmaz. Yani yarı yarıya böyle bir kumar, anlatabiliyor muyum? Sen gönder mesajını. Eğer mesajın okunursa programı canlı dinliyorsundur. Mesajın okunmamışsa programı banttan dinlemişsindir. Yarı yarıya ihtimal ver, anlatabildim mi? Herkes şansın, dene bakayım ya, şanslı mısın? Instagram radyocu Tolga. Hani bu papatyada seviyor sevmiyor yapmaya benzer. Instagram'dan radyocu Tolga takip et, direkt mesajını gönder. Gönder gelsin. Yolla. Yolla gelsin. Hemen bir çayımı alıp geleceğim, ayrılmayın buralardayım.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Reklam tanıtır.
3: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem on alın. Gri klima.
4: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
5: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta com'da.
6: İster tıkla, ister uğra.
7: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
8: Gökhan Eğitim Kurumları.
7: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
9: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
10: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
11: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
12: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
13: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
14: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi G.

0: MK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282. 327-8282.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476 7001. santairas.com Mersin.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

0: E şimdi tabii bu günler bir de düğün mevsimleri, düğün zamanları.
1: Zühtü!
0: Abo! Canlarım benim. Biliyorum ki bu zaman dilimine yeni uyananlar var. Biliyorum ki bu zaman diliminde aramıza yeni katılanlar var. Ama şunu da biliyorum. Ama şunu da biliyorum. Yani programın başında...

0: başından beri dinleyenler var. Belki de başından beri dinleyemese de günlük ortalama bir saatlik yol olup da dinleyenler var. Sen bana bak mesela reklam öncesinde yani bizim ilk bölümümüzde yani ilk yarımız böyle 7-8 zaman diliminde hani dedim ya ses çatallaşması, ses yorgunluğu falan anlattım. Oradan Ferhat şey yazmış. Selam aleyküm, günaydın, hayırlı sabahlar Tolga Baba diyor. Ben Ferhat diyor. Şimdi herkese buradan selamlar. Bir de parantez açmış. Diyor ki Tolga Baba diyor az buzlu iş diyor. Az buzlu. Sen kime bir de gülücük koymuş. Ben sana yandım. Şimdi tabii şöyle bir durum var. Sen kim? Yani Ferhat beni tanıyor, biliyor falan diyeceğim ama... Az tanıyor, eksik tanıyor. Tamam doğru, jingle'ımda bile var yani. Çift buzlu, üç buzlu falan. Tamam doğru. Hani yakın çevrem demeyeyim de. Hani sonuç itibariyle halka mal olmuş bir adam olarak yaklaşık 30 yıla yakın süredir halkın içerisindeyim. Öyle ya da böyle tanıyorlar yani. Hani şey diyenler de Tolga'yı tanıyorum ya. Mahallemi dinliyorum. Tabii bunlara hep maruz kalıyorum. Problem yok bunda. Yani şey çok duyuyorum böyle. Tanıyorum ya. Elimde büyüdü ya. Sevmem var ya onu ben. Falan diye böyle. Argo kelimelerle takip edenler. Tabii şimdi bu dediğimiz gibi bu şöhretin bedeli, anlatabiliyor muyum? Yani böyle ünlü olunca böyle.
1: Yeri yeri.
0: Onlarca, yüzlerce, binlerce, hatta on binlerce insan tarafından tanınınca. Tanıyorum ya. O var ya çift buzlu böyle.
2: Uçkuru çözemedim.
0: Orada bazen böyle şeyler olabiliyor. Şeyler olabiliyor. Yanlış bilgiler olabiliyor. Asmara ya bazen gecikmiş bilgiler olabiliyor. Ben sana tanıyorum ya. Mesela şey diyen var. Yıl olmuş 2026. Mesela geçen bir tanesiyle karşılaştık böyle dost meclisinde. Tanıyorum ya diyor. Sen diyor bizim eniştemiz sayılırsın diyor. Hani İzmirli var da diyor. Şey diyorum ben ondan ayrılalı 5 sene oldu ama ya. Mesela bir şey duymuş oluyor ama hani geç duyuyor, anlatabildim mi? Ya bir şeyler biliyor ama sonrasını bilmiyor. Evet doğru, evet doğru, hatırladığın hikayeyi biliyorum, evet doğru. Aa, evet evet 2007-2008'di, evet doğru. Hatırladım ama şimdi 2026 oğlum. Ya üzerinden yıllar geçmiş yani.
1: Samanlıktan
0: oğlum ben o senin bahsettiğin evliliğin üzerine 3 evlilik daha yaptım şu an.
2: Sana yandım zülfü.
0: Tabii ya. Mesela geçtiğimiz yıllarda bir ortamda bir arkadaş dedi ki Tolga sana darıldım dedi. Niye dedim, bizi düğüne çağırmadın dedi. Halbuki bahsettiği düğün böyle lokal bir düğündü, anlatabiliyor muyum? Lokal bir düğündü. Yani dedim üzülme bir dahakine falan deyince nasıl yani dedi. Oğlum ben arada yapıyorum böyle periyodik olarak. Tabii
2: ya. Şimdi geldi sarılma.
0: Yine bundan çok yıllar önce ama bak bu çok eski bir hikaye. 20 yıllık falan bir hikaye.
2: Yandım zühtü.
0: Yine böyle bir hedef kitlem var bir deyince ama o yıllarda biraz daha böyle fan club tarzını anlatabildim mi?
2: Sen kime yandım zühtü.
0: Orada da yine böyle birkaç arkadaş sistemde bulundu. Tolga evlenmişsin bak bizi çağırmadın falan. Ya şartlar uygun değildi falan. Nasıl şartlar uygun değildi kardeşim? Altı üstü bir davetiye gelirdik yani. Düşündüğünüz gibi değil falan diyorum. İzah etmeye çalışıyorum. Lan ne düşündüğümüz gibi değil ya. Nedir yani? Alırdık çeyreğimizi gelirdik. Tolga ayıp ettin falan. Ya şeyi söyleyemiyorum. O kadar yükseliyor ki böyle birkaç arkadaş. Şeyi yükselemiyorum. O bahsettikleri düğünü. Düğün de değil arkadaş yani. Fransa'da Paris konsolosluğunda nikah yapmışım. Bunu tabii o zamanlar böyle sosyal medya geliş sadece şey olarak düşünülmüş. Tolga evlendi işte orada fanını böyle grubunu kendisini destekleyenler davet etmedi. Onlar şeyi sanıyor herhalde Güney Düğün Salonu'na davetli. Şimdi Güney Düğün Salonu'nda kalmadı.
2: Ben uçkurum.
0: Onlar şeyi sandı herhalde. İpekten. Mahallemizde kapımızın önünde çalgılı çengeli düğünümüz olacaktır. Hepiniz de lan. Yani hayır bunu da söyleyemiyorum. Şey diyecekler bizi mi küçümsüyorsun? Ya bize problemi yaşarsınız falan diye. Yani. Ha şimdi şeyden mevzuya döneceğiz. Evet bu çift buzlu, üç buzlu. Bak aslında doğru bilgi. Bak itiraf ediyorum bak bu jingle da var. Orada söylüyor. Safi Nazcığım yılbaşını kutlayacağız. Oradan çift buzlu. Var var o da var doğru. Bak ama geç bilgi bak. Yanlış bilgi değil geç bilgi. Sevgili Ferhat kardeşim. Eyvallah eksik olma. Yani bu mesajı göndermen en az bir 15-20 yıldır tanıştığımız anlamına geliyor. Yani en az bir 12-13 yılı var, anlatabildim mi böyle düşün.

0: Zülsün. Hemen bilgi güncellemesi yapalım. Doğru. Zülsün. Allah affetsin bir dönemler. Doğru. Çift buzlu, üç buzlu. Doğru. Zülsün. Doğru, buzlu badem falan. Doğru, evet. Ama bir güncelleme getireyim. Sevgili Ferhat kardeşim ve Ferhat gibi düşünenler, hani ben ses telleri falan filan işte ses yorgunluğu diyorum ya. Gene bu var ya, akşam var ya, buzlu bulmuş. Yani ibadet de kabahat de gizlidir. İbadetin gizlisi makbuldur ama şimdi çift buzlu falan dediniz diye. Bir de burada biz bizdeyiz. Kimden neyi saklıyoruz ya? Sevgili Ferhat kardeşim. Yaklaşık 10 sene öncesinde hatalarımı, günahlarımı şöyle bir masaya yatırdım. Ulan arkadaş dedim, Tolga. Lan dedim, bu kadar yaptım bu işleri falan, ne geçti dedim. Yaklaşık 10 sene önce o dediğin çift buzluyu bıraktım kardeş. Buzu artık bici bici de yiyorum. Ya artık Allah'ın izniyle doğru yolu buldum. Geçen de eski rıhtımdan, rıhtım vardı, Mehmet abi aramış. Sanırım böyle bir şeydi ortamda. Tolga'cığım gel tanamasa. Abi dedim, ben bırakayım. Bırak lan, neyi bırakalım bırak. Adam tekrar başlatacak ya. Ya düşün, o da güncel bilgiyi bilmiyormuş henüz yani. Abi dedim, yok artık, ben dedim ortam şey falan. Olur mu? Geri başlarsın, ne olacak falan. Neyse, Ferhat kardeşime söylemiş olayım. Güncel bilgi, alkolü bıraktım. Hidayette erdim oğlum, hidayette erdim. Bildiğin gibi değil, kendimi hacca yazdırdım lan.
1: Sen kime yandın zühtü?
0: Ferhat.
1: Ben sana yandım zühtü.
0: Ferhat.
1: Sen kime yandın zühtü?
0: Doğru bilgi yiyebilirsiniz. Tolga alemi bırakmış. Tolga alkolü bırakmış. Tolga zamparalığı bırakmış. Tolga yalanı, dolanı, üç kağıdı, dolandırıcılığı, her şeyi bırakmış diye. Doğru bilgi yayabilirsiniz ya. Harbiden diyorum. Bununla huzuru buldum. İç huzuru buldum yani. Buradan sonra şeye bağlamam lazım. Kabe'de hacıları. İç huzuru buldum. Yani anlayacağın sevgili kardeşim. Buzdan değil, bici bici de yemedim yeni yakın, buzdan değil yani. Ses yorgunluğundan, anlatabiliyor muyum? Doğru bilgi yiyebilirsiniz, hidayete erdim Allah'ın izniyle.
1: Zühtü!
0: Elhamdülillah. Sübhanallah.
1: Yarı!
0: Eyvallah. Evelallah.

Ya yağmur catering yemekçilik diyoruz, sulu yemek ve kahvaltıda diyoruz. Hijyenik, güvenilir, kaliteli, lezzetli, doyurucu, ekonomik diyoruz. Şöyle bir menü yapmayalım mı ya? Şöyle bir menü yap.

0: yapalım mı? 200 liraya, sadece 200 liraya neler yiyebileceğimizi size anlatmayalım mı ya? He, yapalım tabii ya.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Tabii ya. Hani bu bol bol ye, az az öde derken neler yiyeceğinizi size söylemeyelim mi ya? Bakınız 200 lira. 200 liraya şu an para hiçbir şey yok. 200 liraya ne oluyor? Allah'ını severseniz ne olur 200 liraya? Eski lan tantuni yemek istesen yemen. Şu an ortalama bir tantuni 300 lira falan yani. Hadi ekonomik bir yerde buldun, 250 liradan aşağı bulamam bak. Ya şöyle var ya, orta karar asgari bir kebap. Nereden baksan şu anda 250-240 yani.
2: Hanımış benim montişim.
0: Yani o yüzden 200 liraya başka ne baba? Yani sigara sağlığa zararlıdır. İki paket sigara almaya kalk, vermezler abi ya. Ha, illa vereceklerse içinden 4 dalını alıp kalanını verirler. Ya. 200 liraya iki paket sigara diyemezsin. 200 liralık sigara dersin, der ki şimdi paketin 110 lira olduğuna göre 220 yapıyor, demek ki 110'lu. Yani 20 dal varsa içinden 4 dalı çekersen bu iş. Yani kapalı iki paket alamazsın adamı. Ama ben size 200 liraya karnınızı doyurmayı vaat ediyorum. Hani Yağmur Catering Yemekçilik'te bol bol ye, az az öde. 3 çeşit yemek sadece 200 lira diyor ya. Alın size 3 çeşit yemek. Patatesli fırın köfte var bugün. Patatesli fırın köfte. Yanında pirinç pilavı. Yanında cacık. Limon biber ve ekmeğiyle birlikte sadece 200 lira. 200 lira ya.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Bakınız ana yemekte patlıcan karnıyarık var. Pilavda bulgur pilavı var. 3. çeşitte salata. Limon biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Kağıt. Evet evet, Yağmur Yemekçilik'te kağıt kebabı. Yanında mercimek çorbası. Yanında ayran. Limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden. Bol bol ye, az az öde, sadece 200 lira. Kağıt kebabı. İster kağıt kebabı, ister patlıcan karnıyarık, ister patatesli fırın köfte. Ana yemekten seç birini. İster pirinç pilavı, ister bulgur pilavı, ister mercimek çorbası, ister Antep çorbası. İkinci çeşitten seç birini. İster salata, ister ayran, ister şalgam, ister yoğurt, ister meyve. Üçüncü çeşitten seç birini. Tüm yemeklerin yanında limon, biber ve ekmek ikram. Yağmur Catering Yemekçilik, Tırmıl Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri. Postane yanında. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilir, direkt siparişinizi verebilirsiniz.
2: Var demirle hurdacı geldi, hurdacı.
0: Instagram Yağmur Yemekçiliği takip edin. Dalına dalına.
2: Aman aman aman.
0: Dalına bu da.
2: Hanımış benim montişim. Montişim de montişim. Annesinin montişi.

0: tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
4: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
2: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
5: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
6: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
7: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
7: 0533 974 45 90.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
9: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin, Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199.

0: 0555 671 1199.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Yani şimdi Instagram mesajlarına bakayım diyorum. Bir yandan da böyle takip isteklerine falan bakıyorum. Yani çok enteresan takip istekleri geliyor. Şimdi tabii ki de hedef kitlemiz böyle dinleyicilerimiz falan var. Böyle güzel onlarla etkileşim kuruyoruz. Onda bir problem yok. Çok da mutlu ediyor beni ama bunun yanı sıra böyle şeyler var ya, böyle sayfalar var değişik. Şimdi çoğunu sildim az önce. Hani böyle tamamen takipçi kasmak anlamında. Nereden buluyorlar bunlar? Keşfetten buluyorlar. Yoksa böyle tesadüf mü ediyorlar? Dur biz şunu takip edelim, o da bizi takip etsin. Sonra takipten çıkarız diye mi düşünüyorlar bilmiyorum ama şöyle ki normal şartlar altında günün bu saatinde radyoda güzel bir programa denk gelip de güne güzel başlamak var bu cepte. Bu zaten hepimizin istediği şey. Ama bir de böyle dile pelesenk olan, böyle dinlediğimizde mutlu olacağımız güzel bir şarkıyla karşılaşsak double güzel bir şey oluyor. Ben de şimdi sıradaki şarkıya bakınca kendi kendime, hani program şey değil, hani sıradaki şarkı programı değil ama bazen böyle bakıyorum listeye, hakikaten la vay diyorum, böyle iyiymiş diyorum. Tam da diyorum böyle dinleyicinin harbiden de diyorum şey yapabileceği, eşlik edebileceği, böyle hakikaten böyle diyorum güne enerjik başlayabileceği bir şey. Şu anda onu yapmak istedim ben de ya. Bunu yapalım diyorum yani. Ta ki seni görene kadar. Yani son zamanlarda dillere pelesenk bu şarkı. Muhtemelen bir yerlerden duymuşsunuzdur. Yani sanal medyadan duymuşsunuzdur, radyodan duymuşsunuzdur. Güzel bak, melodisi güzel, ritimleri güzel, bestesi güzel, sözleri güzel. Böyle güzel dile pelesenk oluyor ya böyle. Hani gün içerisinde kendimizi bu şarkıyı söyleyerek...

Instagram mesajları Soner Radyo başında. Selamünaleyküm Tolga abi. Hayırlı sabahlar olsun. Biz de programa tesadüf ettik abi. Bize de bir şarkı çalar mısın? Şey mi diyorsun ya? Sıradaki şarkı mı diyorsun ya? Soner. Günaydınlar. Hayırlı sabahlar kardeşim. Ne güzel bir şey olmuş programa tesadüf etmen. Bence dünyanın en şanslı adamı olabilirsin. Güne Tolga dünyasına başlamak. Yani dünyanın en şanslı adamların arasında olabilirsin yani. Merhabalar efendim, ben Şahin. Sizi ilk defa dinliyorum. Yanımdaki arkadaş her sabah dinliyormuş. Bana da dinlettirdi. Biraz kafa açıyorsun ama yine de kıyak programa benziyor diyor Şahin. Her ortamda doğruyu söyleyen adam sen misin Şahin? Ya ben her zaman demişimdir. Bak burada radyo dinlemek, radyo programı dinlemek, radyo programı müdavimi olmak. Yani şeydir ya, bir kültürdür, alışkanlıktır, anlatabildim mi? Herkesin yapabileceği bir şey değildir. Bak ben falanca radyoyu yakından takip ediyorum. Filanca radyoyu sabahtan akşama kadar dinliyorum demek ayrı bir meziyet, marifettir ya. Ben şu programı takip ediyorum. O programı her noktasına, her kelimesine kadar dinliyorum demek ayrı bir yetenektir abi. Yani şimdi ben oldum olası söylüyorum. Bak ben de şu anda sizden biri olsam herhangi bir radyo programını açıp da kulak kabartmak çok zor geliyor bana. Dinleyici olarak çok zor yani. Kafa açma konusu haklısın, doğru. Yani sabah sabah bin bir türlü insan var. Değişik ruh haliyle uyanmış. Bir sürü sıkıntısı var adamın. Adamın bugün kredi kartı ödemesi var. Kredi ödemesi var, kirası var. Ne bileyim senedi var, çeki bir sürü derdi var. Bir de herhalde biri konuşuyor. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Hele ki bir de o konuşan adamın, bak derdi olan bir insan, orada konuşan adamın dertsiz bir adam olduğunu, herhangi bir derdin olmadığını, dünyanın parmağının ucunda döndüğünü hissederse var ya. Biz ne dertteyiz, bu ne dertte ya, kafası olur yani, anlatabildim mi? Ben bunu biliyorum zaten, merak etme, kafa açma konusunu biliyorum. Ama nedir işte mesela, hani duydun şu anda. Duydun şu anda Şahin'e selam dedik, yanında arkadaşı var. Bitti gitti, tamam bu abi yani. Tabii canım ya. Cesur. Cesur Şahin. Cesur Şahin. Cesur Şahin. Merhabalar Tolga abim, ben Oğuzhan. Uzun bir aradan sonra sesini duymak ne güzel yahu demiş. Vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay. Oğuzhan abim hoş geldin. Uzun bir ara. Lan Oğuzhan oğlum tamam. Yani şimdi bak ben Oğuzhan etiler var bizim. Daha önceden de tesadüf eden Oğuzhan Etiler vardı. Eski dostum, bak sütçü Sütaş'taydı. Ama duydum herhalde oraya da bırakmış, ayrılmış işten. Ama bu o değil en azından. Instagram'dan olduğu için anlayabiliyorum o olmadığını. Oğuzhan uzun bir ara. Ne oldu acaba? Askere mi gitti acaba? Acaba dama mı düştü? Dama mı? Dam. Eski dilde dam, yeni dilde kodes. Jarbonda kodes, tutsak. Cezaevi mahkum. Her şey olabilir. Ne yaptı acaba? Şehir dışına mı gitti acaba? Uzun bir aradan sonra yeniden tesadüf etmiş. Güzel ya. Onur da radyo başındaymış. Onur günaydınlar diyor. Bizden de Onur'a ve dostlarına günaydınlar olsun. Sıradaki şarkı şu anda bize dinlemekte olan sevgili Onur'a, sevgili Oğuzhan'a, sevgili Şahin'e ve sevgili Soner'e armağanımız olsun. Programımızın bu bölümünde sıradaki şarkımız canımdan çok sevdiğim. Öyle. Öyle. Öyle mesajlar da geliyor, banlıyorum, okumuyorum tabii. Sıradaki şarkı canımdan çok sevdiğim.

Bunlar dinliyor diyoruz. Esnaflar da dinliyor. Esnafların arasından çiçekçiler de dinliyor. Lili Çiçekçilik'ten Emine Kaya da programa denk düşen tesadüf edenlerden. Emine Kaya sizin gibi sıradan standart bir dinleyici falan.

değil ha. Yani benim kendimin kan bağı yok ama can bağımız var. Ama işte benim çocuklarla kan bağı var. Emine Kaya. Evet evet, aileden biri. Hani laf olsun diye değil ha, böyle lafta böyle efendim Tolga dünyası ailesinin lafta değil gerçekten. Emine Kaya. Yani şey diyebilirim belki, siz yokken o vardı kardeş, yıllardır buralarda ya. Rili çiçekçilikten Emine Kaya. Evet evet, her türlü özel günlerinizde çözüm ortağınız Emine Kaya. Eşinizin doğum günü mü? Çiçek mi yaptıracaksınız? Doğru adres Rili Çiçekçilik. Evlilik yıl dönümünüz mü? Çiçek mi yaptıracaksınız? Doğru adres Rili Çiçekçilik Emine Kaya. Bir halt ettiniz, eşiniz sizi yakaladı, özür mü dilemek istiyorsunuz? Bu tür şeylere alet oluyor mu bilmiyorum ama bence parasına bakar. Bana ne Tolga der, parasını versinler, kim ne aldı dedim. Yani her türlü çiçek işlerinizde Lili Çiçekçilik Şamlıbel Sistem Tıp Merkezi köşesinde hizmetinizde. Hayırlı işler olsun, bol kazançlar olsun. İşini neylidir ha bak, reklam değil tavsiye. Harbiden diyorum. Reklam değil tavsiye. Gidin görün bir kahvesini için. Dükkana bakın var ya. Oradan en azından bana oradan 20 buket yapar mısınız? Hoşuma gitti daha dur. Emine Kaya selam olsun, hayırlı sabahlar. Bir de butik lokuma doğru gidiyormuş. Yani bilenler bilir, Lili Çiçekçilik'ten Emine Kaya ile butik lokumun dostluğunu. Geçtiğimiz yıllarda komşulardı, yan yana dip dibe sırt sırtalardı. Ama şimdi Lili Çiçek Çamlıbel'de Sistem Tıp Merkezi köşesinde. Butik lokum 3. çevre yolunda, Kuzey Mersin dediğimiz lokasyonda. Butik lokum biliyorsunuz bir kahve molası, ne bileyim bir hediyelik çikolata, ne bileyim işte butik lokum, gidin ya 3. çevre yolunda. Bak Emine özellikle oraya gidiyorsa vardır bir bildiği. Küçük molalarınızı tatlı anılara dönüştürmek için butik lokum hizmetinizde. Daha öncesinde Çamlıbel'de, evet ya biz gidiyorduk oraya. Sistem Tıp Merkezi civarında şirin bir yerdi. Ama şimdi yok, nerede acaba diyenler. Butik Lokum yeni konsepti ve yepyeni mekanıyla Kuzey Mersin'de 3. çevre yolunda hizmetinizde. Butik Lokum'a da hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Butik Lokum'un da işleri hayırlı bereketli olsun. Hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Ya bir de Lili Çiçekçiliğin komşusu var, Demet abla. Daha önce de komşulardı, şimdi de komşular. Şimdi Demet abla geçen Emine'ye demiş ya, Tolga ayıp etti. Bak ben onun hocası, öğretmeni, eğitimciyim ben. Bana şöyle, tabii ki de sevdiğimiz bir insan, saydığımız bir insan Demet hocamız. Eğitimci Demet hocamız. Ama şöyle bir sorun var, şöyle bir sıkıntı var. Şimdi çok güzel çayı, çok güzel keki var. Çok güzel böyle ürünleri var ama yani tam olarak tabela nedir? Hani mesela çiçekçi Emine, Lili Çiçekçilik. İşte kahve, çikolata, butik lokum. Tamam mı okey? Ama şimdi Demet abla ve ailesinin işletmeciliğinde mekan ne? Bilmiyorum, tabelada ne yazıyor bilmiyorum. Ya kendisi bir eğitimci Demet abla. Güzel kekler yapıyor, çayı güzel, kuru pastaları, kuru fasan falan var. Tamam ama tabela neydi? Demet abla, eğitimci Demet ablanın yeri. Ya da şeyle bağlayabiliriz. Vay vay vay vay vay. Demet ablam hoş geldin. Otur da. Demet ablaya ve ailesi de selam olsun. Hayırlı işler, bol kazançlar. Demet abla Çamlıbel Sistem Tıp Merkezi köşesi. Lili Çiçekçilik yanında. Çayı ve keki güzeldir yani.

0: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Tabii şimdi bu Yağmur Catering Yemekçiliğin tanıtımını yapıyoruz. Tamamen profesyonel bir anlaşmayla Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası.
1: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Şimdi hal böyle olunca bir de işte arada böyle sevgili Emine gibi, Lili Çiçek gibi işte dostlarımız böyle mesaj gönderiyor. Biz de buradan okuyoruz ya. İşte geçtiğimiz yıllarda diyeyim, hadi bugünlerde kimse özlerini almasın. Eskiden, çok eskiden. Çok eskiden benim daha çocukluğumda 1900'lerde, 1950'lerde falan oluyordu. Şimdi üzerine alınanlar falan olacak. Bak şu an tenzih ediyorum. Teşbih tahta olmak. Şey diyenler var böyle. Ya mesela geçtiğimiz dönemlerde bir firma yeni açmış, destek istedi. Özelden de aradı. Tamam dedim ya, bende o iş. Destek oluruz tabii, neden olmasın abla falan filan yaptım. Sonra bir gün sonra dedik ya Tolga abi. Ama eksik söyledin dedi. Bak bizim dedi tabelamız şu. İş kollarımızda şunlar şunlar şunlar var. Tamam dedim ya, kırmayayım dedim. Hadi onları da yaptım bir gün sonra. Ama Tolga abi onları yazdı, bak bizim kampanyamız var. Bak paket aldığımız zaman böyle bir fiyat şey. Lan tamam dedim ona da. Sonra dedi ki ama bak adresimiz de eksik söyledin. Adresimiz tam olarak şu. Ha bir de telefonumuzu 5 kere falan söylesen ancak kaydedebiliyor musun? Sonra dedi ki Instagram'ı falan da söyle ama, tamam. Neyse kırmayayım dedim. Bir hafta sürdü bir olay, tamam mı? Sonrasında ama Tolgay bak şunu eksik söyle. Lan yeter lan. Oluyor bazen öyle. Bazen oluyor öyle. Ama bak şimdi Yağmur Catering Yemekçiliği tam söyleyeceğim her şeyle beraber, bak şimdi.
1: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Efendim duyduğunuz gibi kahvaltı yapmadıysanız şöyle güzel bir kahvaltı. Hani ne olabilir kahvaltıda? Serpme olabilir, haşlanmış yumurta olabilir, peynir, zeytin, bal, kaymak olabilir. Ya belki canlı şeker, sucuklu yumurta olabilir, ıhlama olabilir, menemen olabilir ya. Kahvaltıda diyor Yağmur Catering Yemekçilik diyor. Sulu yemek tencere yemeği diyor. Sulu yemekten canın ne çekiyorsa düşün. Bak, patlıcan kebabı yaparlar, patlıcan karnıyarık yaparlar, içli köfte yaparlar. Sulu yemek işte tencere yemeği. Yani lokantada ne yiyorsan aynısı. Ama daha bolu, daha ekonomi. Tabii canım ya. Tabii canım ya. Bir de
1: kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Burada 3 tane temel noktaya parmak basılmış. Kaliteli demiş, lezzetli demiş, doyurucu demiş. Ama güvenilir ve hijyeniye koymayı unutmuşuz. Bir de bol bol ye az az öde kampanyasını söylememiş. Bir de iş yerlerine tabildot usulü servis.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisi.

0: Yağmur Catering yemekçilik.
1: Tabii ya. İş yerlerinde tabii dolu usulü servis. Yağmur Catering yemekçilikte. Mevzu şu. Şu anda bunu duyuyorsunuz ya. Arıyorsunuz Yağmur Catering yemekçilik. Alo, selam aleyküm. Biz sabah radyodan duyduk da. Yağmur yemekçilik diyor, catering diyor. İş yerlerinde servis diyor. Kardeş, bu hijyenik konusunda nedir yani, mutfağa gelebiliyor muyuz? Nedir yani, şimdi biz sizinle anlaştığımız zaman böyle kafamız rahat bir şekilde böyle her gün geliyor mu yemeğimiz? Bunları sorun. Bir de kardeş, bu lezzet işini nasıl yapıyoruz yani, lezzetli mi gerçekten böyle yediğimiz zaman? Bir de bize her gün, biz 25 kişiyiz, getirebiliyor musunuz 25 kişilik? Bu konuda nedir yani, yapabiliyor muyuz 25 kişi? Tüm bunların detaylarını Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilirsiniz. Yağmur Yemekçiliği takip edin, direkt mesaj gönderin, bilgi alın. Yağmur Yemekçiliği Instagram'dan takip edin. Bundan sonra sizin de iş yerlerinizin yemeği Tabildot usulü Yağmur Yemekçilik'ten gelsin. Bakınız, hem güvenin, güvenilir bir yemek gelsin. Hem lezzetli böyle, doyurucu yiyin bol bol. Hem de günün sonunda ekonomik ya. Tabii canım ya. Tabii canım ya. Kiminin parası, kiminin duası distroyla. Hani yemek başı %100 değil de %100, %10 kar etsek, Allah bin bereket versin diyen bir zihniyetin sizlere sunduğu güzel imkanlardan yararlanın. 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta ve ailesine ve ekibine hayırlı işler olsun, bol kazançlar olsun, işleri bereketli olsun. O zaman şey yapalım ya. Giderken gene böyle dillere peresenk olacak bir şey yapalım. Kusura bakma, iş işten geçti. O değil ya, bu başka bir şey. Senden geçemiyorum ben hala. Kusura bakma. Çok özledim. Seviyorum ben hala. Hala hala.
2: Kusura bakma.
1: Bakma bak.
2: Özledim ama söyleyemiyorum. Her detayın aklımda.
1: Her detayın aklımda.
2: Unutmam asla.
1: Asla unutmam.
2: Çok içtim, önümü göremiyorum.
1: Allah ıslah etsin.

Ya tam programı kapatırken bir mesaj geldi. Okumazsam sonrasında çok üzüleceğimi bildiğim için hemen okumak istiyorum. Tam gider ayak geldi ama harbiden böyle gider ayak gelen mesajları okumayınca üzülüyorum. Tolga abi hayırlı sabahlar. Mersin RS servisten bütün meslektaşlarıma selam olsun diyor Abdülkerim. Tolga abi hayırlı sabahlar. Mersin RS servisten bütün meslektaşlarıma selam olsun diyor. Abdülkerim Çolak. Tolga abi hayırlı sabahlar. Mersin RS servisten bütün meslektaşlarıma selam olsun diyor. Abdülkerim Çolak. RS servisten tüm servis şoförlerine, tüm meslektaşlarına selam gönderiyor. Abdülkerim Çolak.

Silivke'den Talip Karadağ. Günaydın Tolga'cığım, seviliyorsun diyor. Silivke'den Talip Karadağ. Tolga Dünyası her sabah 5-7 saatler arasında tekrar yayınlarıyla, 7-9 saatler arasında canlı yayınlarıyla radyonuz Mersin FM'de. Günün 24 saati. Instagram Radyocu Tolga takipleşebiliriz, mesajlaşabiliriz. Instagram Radyocu Tolga'dan takiplerinizi bekliyorum, mesajlarınızı bekliyorum. Gider ayak son dakika mesajını gönderen Silivke'den Talip Karadağ ve tüm dinleyicilerimiz için, hepimiz için güzel bir gün olsun, her şey gönlümüzce olsun. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

0: Ay, Tolga harikasın ya.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
2: Reklam tanıtır.
3: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
5: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: kapında. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi beyaz eşya nokta com'da. İster tıkla, ister uğra.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
3: Yok kelimesi omega yapıda yok.
4: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
5: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
4: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
1: Cumartesi pazar açık olan
3: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
1: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
6: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
7: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
8: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
9: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
8: Renault Dacia Gürsoy Grup.
10: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
11: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
12: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
13: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık görsel

0: Sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
4: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
6: İletişim 0541 834 44 44 Cezeryede. Kerebiç'te bir Mersin markası, imalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
8: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
9: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.

Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671

0: Fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır. Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

kadersiz, belki bu aşk kadersiz. Bilseydik şimdi biz ağlamazdık. Anlasaydık belki de ağlamazdık.

anlatsaydın darılmazdı ırık. Bana biraz katlansaydın ayrılmazdı ırık.

Çok insan gördüm, üstünde elbisesi yok. Çok elbise gördüm, içinde insan yok. İnsanların dost veya düşman olduklarını nereden bileceksin? İnsanların alnında kahpe mi yazılı ki? İnsanların kahpe olduklarını bilesin, ha?

İşte böyle gideceksin. Salına salına, ardına baka baka. Kimi bekliyorsun da bakarsın ardından demezler mi adama? Sen bir gurursuzu sevmedin ki güzelim gelsin ardından. O asilce sevdi ve asilce gitti. Yaptığını çekeceğinden kuşkun mu vardı da şimdi elem içinde ağlarsın? Görünen köy misali var mıydı gerek kılavuza? Şimdi yerli yersiz ağlama vaktidir. Çevrene ne yapacağım diye sorma vaktidir. Alacağın cevabı ben sileyim güzelim bilmiyorum diyecekler. Kimin gücü yeter ki zamanı geri çevirmeye? Öyleyse sen sadece susmayı dene. İlk gittiğin gibi güçlü sansınlar seni. Ve bu beni daha mutlu eder. Bir çaresizimi sevmişim dememem için. Sen öyle olmasan da ve ben bilsem de sen güçlüymüşsün gibi yap. Şimdi hoşçakal deme zamanı. Ama sen hoşçakalmayı hak etmiyorsun. Sevmenin ve sevilmenin hakkını verebilenindir o. Sana söylenecek tek bir sözüm var güzelim. Bir ömür sevgiye hasret, Mecnun misali.

0: Reklam tanıtır.
1: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem on alın. Gri klima.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya.com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.

0: Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
1: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
0: Renault Dacia Gürsoy Grup.
2: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
0: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
0: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 45 90.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001. santairas.com. Mersin.
7: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Gidene kal demeyeceksin. Gidene kal demek zavallılara, kalana git demek terbiyesizlere, dönmeyene dön demek acizlere, hak edene git demek asillere yakışır.

Canım feda Ela gözlerin. Yalnız ve hep bana baktı da. Göremedikten sonra çiçeğim. Baksan da bir, bakmasan. Sana neler söyledim, neler neler anlattım. Konuştuklarımın hepsini duydum da. Anlamadıktan sonra can bağırım. Duysan da bir, duymasan.

Sen var ya sen, ah hep böyleydin. Gözlerinden süzülen o damlalardı. Değişmedikten sonra yürek parçam.

Ağlasan da bir, ağlamasan da. Kıymetini bilmedim, bilemedim. Ziyan ettiğin her şey gibi aşkımın da. Bilmedikten, bilemedikten sonra güzelim. Yaşasan da bir, yaşamasan da. Ve defalarca hayatımdan çekip gittin. Dönüp yine gölgemde kaldın sonunda. Sevmedikten, sevemedikten sonra sultan. Sen bende kalsan da bir, kalmasan da.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
3: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
2: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
4: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
2: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542 144-4602.
1: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal

0: Natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
1: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.

0: Hocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 61 54. 235 61 54. Akdeniz, Mersin.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
3: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

yapsam da yerinde olmuyor. Sen ne yaptın? Benim bu kalbimi, benim bu gönlümü sevgiyle doldurmak yerine beni bir hiç uğruna, beni bir zevk uğruna sattın. Sanma ki bunu yanına bırakırım. Korkma, sana hiçbir kötülük yapmaya niyetim yok. Yapmış olduğum besteler, yazmış olduğum şiirler sana bir kurşun yarası gibi gelir zaten. Sanma ki o güzel ismin hala aklımda. O güzel ismin yerinde şu an

konuşmak istiyorum. Ne olur beni arama. Duyduğum an sesini düşerim yollarına. Gücüm kalmadı artık. Zormuş senden ayrılmak. Bir ömür yokluğuna alışmak. Sakın, sakın arama beni. Unut, öldü, gitti de. Bu aşk yaşanmadı farz et. Rüyaymış, uyandım de. Bozma bu sessizliği. Sonu yok aşkımız. Bırak, yaşandı ve bitti de. Yaşandı ve bitti de.

0: Reklam tanıtır.
1: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem on alın. Gri klima.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
3: Türkiye Vestel'leniyor.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
6: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
7: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? Birinci plaj yolu ve ikinci plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
8: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
9: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
10: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
9: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
11: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez şubemizin yanı sıra Toroslar şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
12: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
11: Renault Dacia Soy Grup.
13: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
14: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001, santairas.com Mersin.
15: Tavuk alırken

0: Neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Damarsa damar, işte o.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: tıkla, ister uğra.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 45 90.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
4: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Binport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.

0: Size'de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44 Cezeryede Kerebiç'te bir Mersin markası imalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Bir uçurum özlemi belki aşk. Paramparça yere çakılacağını bile bile. Sanki elini uzatsan avuçlarında, sanki kilometrelerce uzak. Öyle imkansız,

0: Reklam tanıtır.
1: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem on alın. Gri klima.
2: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
5: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun

0: Fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
2: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
1: Renault Dacia Gürsoy Grup. Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
0: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82, 327 82 82.
3: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
4: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: Damarsa damar, işte o kadar.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
4: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
5: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
6: İletişim 0541 834 40

0: 44 Cezer Ye'de Kerebiç'te bir Mersin markası imalatçı Cezer Yeci Cesur Nacar.
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
2: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
0: SML Restorant ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
4: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
3: Yok kelimesi omega yapıda yok.
5: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
6: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
5: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
7: Cumartesi pazar açık olan
3: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
7: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Mersin FM 104.6.

Hayattan ümidim daha var iken hüsrana uğradı sevdalı kalbim.

kapı kapı buluğu arattın. Gözyaşı döktürdüğün her gün ağlattın. Beni sen ne zaman bildin?

Günahım, sevabım o namelerde. Mahşerde ömrüme kefil şarkılar. Sakız gibi döner durur dillerde. Anlatılır gibi değil şarkılar. Kanıma susamış katil şarkılar. Aşkım, aşkım.

Bilmedin aşkım aşkım, hep seni bekledim aşkım aşkım. Sen böyle değildin aşkım aşkım.

aşkım. Aşkım. Sensizlik bir ölüm aşkım. Aşkım. Çekilemez zulüm aşkım. Aşkım. Artık yetmedi mi aşkım?

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
0: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin.

0: Zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji. Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 3338. 0324 325 3338.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

belki de ömrüm çıkmaz bir sokağa benzedi gönlüm. Leyla'sı olmayan Mecnun'a döndüm. Olsam çimez miyim benim yerim?

bir baktım geçen zamana. Ben kendi kendime neler yapmışım. Bütün acıların bittiği yalan, yalan.

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
4: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
6: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
7: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
8: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
9: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
10: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
11: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
12: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
13: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
14: Tazelik, anlatılmaz.

0: Az hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

kendimi bulayım. Ben ben olayım. Kendi yoluma bakayım. İçime de atarım. Sen beni unut. Belki başkasını bile seversin. Git ki başını döyersin. Al işte ben yok. Ben yok mu? Biz yokuz artık. Biz hiç olmadık ki zaten. Sen beni unut. Terk mi edildim? Yok. Ben gittim. Seni mi kaybettim? Ben seni kaybetmedim. Vazgeçtim. Ve şimdi kendimle yüzleştim. Sen beni unut. İstediğin de bu değil miydi zaten? Git, git. Ama benden yine de bir damla kalsın. Neyse git. Git artık. Ve sen beni unut. Unut. Çünkü ben seni...

0: Reklam tanıtır.
1: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
2: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem

kapında. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz ışık nokta.com'da. İster tıkla, ister

0: Rura.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
4: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Tutku Kadın Erkek Atlet 89 TL.
5: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
6: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
7: SML Restoran ve Catering.
8: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
7: 0533 974 4590.
8: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
9: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
5: Renault Dacia Gürsoy Grup.
10: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
7: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
11: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
6: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyo'nun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et.

0: anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahane Radyo Mersin FM.

milyon çok düşmanım var arkadaş. Beni korkutmaz bu karanlıklar. Benim bu karanlıklar ardında kabus dolu bir yaşantım var. Beni üşütmez bu soğuklar. Çünkü benim buzdan da soğuk bir kalbim var. O gün içmiştim ya da çekmiştim. Kafam tatlıydı, biraz efkarlı, gözlerim yaşlıydı. Hele o gün var ya kardeş, o gün benim için çok farklı.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
0: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
4: Su hayattır. Su hastanesi.
5: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
4: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.

0: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-82-82, 327-82-82.
1: Tarsus'a servis delik, Silifke ve Tarsus'a servisi, Tarsus'a servisi, Tarsus'a servisi mi, Tarsus'a servisi mi, Tarsus'a servisi mi, Tarsus'a servisimiz, Tarsus'a servisimiz, Tarsus'a servisimiz, Tarsus'a servisimiz vardı, Tarsus'a servisimiz vardı, Tarsus'a servisimiz vardı, Tarsus'a servisimiz vardır, Tarsus'a servisimiz vardır, Tarsus'a servisimiz servisimiz vardır. Tarsus'a servisimiz vardır. Fırsımız vardır. Fırsımız vardır. Fırsımız vardır. Fırsımız vardır. Fırsımız vardır. Fırsımız vardır. Fıratçımız vardır. Fıratçımız vardır. Fıratben pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
3: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
0: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
4: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Damarsa damar, işte o kadar.

0: Reklam tanıtım.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
5: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
6: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
7: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
8: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
9: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
10: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3434.
11: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652. 0532 787 1652.
12: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz, Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.

0: hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

ayrı çevrelerde, ayrı mekanlarda, ayrı dünyalarda büyüdük. Bizi bir tesadüf, bir bakış, bir gülüş yan yana getirdi. Bu duyguyu daha önceden hiç tatmamıştım anne. Hatırlar mısın babamla ilk karşılaştığınız günü? İşte bu duygu o duygu anne. Senden başka hiç kimseyi böylesine sevmedim anne. Ama şimdi beni ne olursun affet anne.

0: Reklam kazandırır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
4: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
5: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533-711-7750.
6: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
8: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
9: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
10: Bilgi ve randevu için 0-324-357-30-30.
9: Renault Dacia Gürsoy Grup. Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
11: SML Restoran ve Catering.
12: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli

0: nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Mersin'in en çok

ayrılıkların hesabı benden soruldu. Bütün acılı şarkılarım, bütün hazin sevdalarım. Gittiğim gün her çiçeğe bir gözyaşı, her kelebeğe bir ağıt. Bana da yüzlerce şiir düştü, yazmaya mahkum gözlerin için. Ben ki dönüşüne hasret yaşadım bütün insanları ve gülüşüne hasret bütün baharları. Gel gör ki, gel gör ki bir dağ çarpar gibi çarptı yüreğim yokluğuna. Bir ben bilirim, bir ben bilirim gururumu hangi taşlara vurduğumu, başımı hangi duvarlara ve hangi uçurumlara köprüler kurduğumu. Bir sana, tek sana kavuşmak için.

sen gideri. Bütün yollarımın yolları kesik. Bütün dallarımın dalları kırık. Kaç geceye bekçi, kaç sabaha nöbetçi ve kaç uykusuz trene biletçi oldum. Gelmedin ah, gelmedin.

ucu kalbimde kaldı bu sevdanın. Bir ucu ellerinde, bir adımı sende kaldı sonumun, bir adımı sabrımda. Çünkü bulutlara çizilmiş, yıldızlara yazılmış ve yüreğime kazılmış bir kara sevdaydı bu. Günlerce kışlardan güneş, karlardan ateş topladım ve bütün ölümleri erteledim. Bir sana, tek sana dokunmak için. Oysa daha gittiğin gün uykularımı çaldım göz bebeklerimden, dizlerimde uyuttum, acılarımı kopardım yüreğimden, izlerinde avuttum ve sözümü de tuttum yanarak için için. Ve işte bugün, ve işte bugün unutmayı da unuttum, bir seni, tek seni unutmamak için, unutmamak için. Ah seni, unutmamak için.

0: Reklam tanıtır.
1: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
0: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00. Çift sıfır.
4: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? Birinci plaj yolu ve ikinci plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 05.

0: 531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji. Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
4: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
5: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz, Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652. 0532 787 1652.
7: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: gelmiş gencim.
1: Ben aşkta hep ırgatım. Ne karada katım var, ne denizlerde yatım. Bir Allah'ım var, bir de aynaya bakacak suratım. Benim hayatım roman,

0: Tüm hayallerim hayat pazarında bir dilenciyim. Yaşıyor sanmayın, yaşamıyorum büyük şehirlerin ölmüş genciyim.
1: Damar denince damarın tek adresi
2: Mersin efem.
1: Hep damar, full damar.

0: her şeyin senin misin? Çıkıyorum artık hayatından. Kolay olmayacak bunca yıl sonra. Kimsesiz, sensiz yaşamak. Yalnız yaşamak. Hadi uç kendi kanatlarında. Gez, dolaş, gönlünce yaşa. Beni hiç düşünme. Alışkın değilim, alışkın değilim buna.
1: Reklam kazandırır.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.
5: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
6: Yok kelimesi omega yapıda yok.
7: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
8: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
7: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Cumartesi pazar açık olan
6: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
5: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
9: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu.

0: Telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02. Melpa Arçelik Mezitli'de adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
3: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
4: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3434-33.
6: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Yaşarsan bu mahalleden içimi incecik ıssızı sarar. Yorgun gözlerim pencerelerde yolumu bekleyen bir kadın arar. Seneler önceydi.

her yerde sen varsın. Gezdiğim tüm yollarda sen varsın. Yüz yerde kaldı, yaş gözde kaldı. Sen bende kaldın. Gitme Hazal'ım, dön Hazal'ım. Çok perişanım. Dön Hazal'ım.

0: Reklam tanıtır.
1: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
5: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
6: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 5385 235 5385 Mersin. Sağlığınız için elit şalgam için.
7: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
8: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
9: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
7: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da. Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
2: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim

0: yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
2: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
1: Renault Dacia Gürsoy Grup.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
0: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

ses yok, haber yok ondan. Kırdığım şişeyi hesabıma yaz. Bir zarar görürsen bu efkarımdan, küstüğüm neşeyi hesabıma yaz. Adını anmazdım elimde olsa, çoktan unuturdum çoktan bu kalp unutsa. Bak, bak yine devrildi sandalye masa, yıktığım köşeyi hesabıma yaz. Bilmem aradığı aşkı buldum, sildi mi gönülden, unutuldum mu? Bak hala masamda çiçeği mumu, sevdiği ne varsa hesabıma yaz.

bir gece aklına eser. Bakarsın ben yokken kapıdan girer. Çekirme yoluna bu gülleri ser. Sonra da hepsini hesabıma yaz. Dönüş yok bilirsin. Gitti o giden. Arama hiç sebep. Sorma hiç neden. Bu gecede bütün içkiler benden. Ne varsa ne yoksa hesabıma yaz. Sana rehin kalsın şarkım şiirim. Yalanım varsa adam değilim. Onu nasıl sevdim bilsin sevdiğim. Ölürsem aşkımı ne

Elbette bu fasıl ne iç ne de son. Sen anla halimden, boş ver be garson. Nereye gideyim, saat daha 10. Açtığım zamanı hesabıma yaz. Hadi rakı, şarap, vodka ne varsa getir. Kolaysa bu aşkı gel de sen bitir. Birazdan kemancı Sait de gelir. Onun da borcunu hesabıma yaz. Onun da derdini hesabıma yaz. Çaldığı şarkıyı hesabıma yaz.

0: Reklam tanıtır.
1: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
4: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
5: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
4: Renault Dacia Gürsoy Grup.
0: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
6: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
4: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
7: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
8: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Yıllar geçti, unutmadım. Unutmadım, aklımda. Yaşananlar bir tarafa, o gözlerin

0: yıl geçti, kaç sene oldu, unutamadım. Affedemedim.
1: Seni nasıl sevmişim, meğer neler vermişim. Şu yollara düşmüşüm, gel de kurtar beni, gel de gül.

Yıllar var ki yüreğimde. Gittiğin gün kanıyor. O gözlerin hasreti ta şuramda yanıyor.

0: sıkça kırılan Eylül, üzüm karası bir hasrete soyunup dökülmüşken, kurşunlara dizilirken susuz denizler, kapattım penceresini ömrümün, çektim perdesini, hazırım, yak beni, yak beni.
1: Üzüm karası gözlerim,

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem indirimli hem de hediyeli Samsung beyaz eşya ve elektronik ürünlerde evinizi yeniletecek kampanyalar Samsung

0: tıkla, ister uğra.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001, santairas.com, Mersin.
5: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Binport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533-711-7750.
6: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505-990-6625.
7: Su hayattır. Su Hastanesi.
8: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
7: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
9: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
10: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
11: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
12: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
13: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz.

her şeyin sonu gibi. Seni çok özlüyorum. Hele de geceleri sanki yaşamıyorum.

Elbet, elbet bir gün özgürlüğüme ulaşacağım. Ormanlarda, bayırlarda dolaşacağım. Ne yanımda gardiyan, ne kolumda kelepçe olacak. Yalnız sen olacaksın kızım.

0: Reklam tanıtır.
1: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
4: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
5: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
4: Renault Dacia Gürsoy Grup.
6: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
4: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
7: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
8: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift sıfır.
9: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
10: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Her gün doğan güneş iki, aşkının ateşiyle nasıl yandığımı bilesin diye. Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Yakamozlara ışık veren dolunay, o güzelliğini bana unutturmasın diye. Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Seni bana bahşeden yüce yaradanı. Olur ya senden başkasını bana sevdirmesin diye. Sözüm söz ölümüne seveceğim. Sözüm söz iste canım vereceğim. Sözüm söz sen çağır ben geleceğim. Sana yemin, sana yemin, sana söz, sana söz.

0: Reklam kazandırır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
5: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476 7001. santairas.com Mersin.
6: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
7: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
8: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Tutku Kadın Erkek Atlet 89 TL.
9: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bolu'da.

0: Yazıda, Antalya'da ve Karaman'da.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik

0: Teknoloji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Damarsa damar, işte o kadar.

Yaşamak, ölmek. Canımdan geçerim, senden vazgeçmem. Olur mu? Olur mu bu aşkı bir anda silmek? Canımdan geçerim, senden.

Gökyüzünde güneş sönse vazgeçmem. Sensizlik, sensizlik inan ki ölmekten beter. Canımdan geçerim, canımdan geçerim, senden vazgeçmem, senden vazgeçmem.

0: Artık bundan sonra sensiz olamam. Kendime başka bir dünya kuramam. Mümkün değil, mümkün değil benim sensiz yaşamam. Canımdan geçerim, senden vazgeçmem.
1: Artık

tersine dönse vazgeçmem. Gökteki güneş sönse vazgeçmem. Sensizlik, sensizlik inan ki ölümden beter. Canımdan geçerim, canımdan geçerim, senden vazgeçmem, senden vazgeçmem, ölsem vazgeçmem.

0: Reklam tanıtır.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
2: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 0233.

0: 138 437 02 33.
1: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533-711-7750.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
4: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
4: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
6: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
7: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
8: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Gecelerim gecelerden yalnız. Seni sevdiğimden bu yana her acıyı tattım. Her çileyi gördüm. Hayatın her zilvesine alıştım. Yalnız senin yokluğuna alışamadım. Şimdi anlıyorum. Acıdan, hasretten, gözyaşından başka hiçbir şeyi vermemişsin bana. Yıkılan hayallerime, yok olan geçmişime, kayıp olan geleceğime ağladım, ağladım çocuklar gibi.

0: Reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
7: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505-990-6625.
8: Yok kelimesi omega yapıda yok.
9: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
10: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya. Boya

0: Moda, soğut magazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
1: Cumartesi pazar açık olan
2: Filli Boya, Favori, Tembo Boyaları, Satış Bayi, Omega Yapı Market.
1: Akbelen Bulvarı Karayolları Çaprazı'nda 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
3: Kerebiç mi alacaksın?

0: ekibimiz 30 yıllık tecrübemizle Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44 Cezeryede Kerebiç'te bir Mersin markası İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
2: Melpa Arçelik Mezitli'de adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
3: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
4: Komşu mağazaları Mersin'de, Polcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
5: Su hayattır. Su hastanesi.
6: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
5: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
7: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
8: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahane radyo Mer-

adam gidiyor bu akşam bu kentten bir adam. Gözleri kandan, elleri candan, yüreği senden gidiyor. Bir adam gidiyor bu akşam bu kentten bir adam. Acılara savrulmuş, dünyası dağılmış, gençliği çalınmış bir adam. Sana aç, sana muhtaç, sana kıskanç bir adam.

adam gidiyor bu akşam bu kentten bir adam. Bırakıp bütün anıları, bırakıp bütün yarınları bir yana. Sana dargın, sana yorgun, sana vurgun bir adam. Bir adam gidiyor bu akşam bu kentten bir adam. Yüreği cehennem, yüzü kıyamet, sevdası felaket bir adam. Bir adam gidiyor bu akşam bu kentten bir adam. O adam ki ayaklarına düşecek bir akşamüstü, bir kar fırtınası, bir çöl ayazı, bir aşk hamalı bir adam. Ölümü utandıracak bu kavuşma, ayrılık kahredecek, taşları eritecek. Bir adam ki son nefesinde bir görse seni, yeniden dirilecek. Dünyayı tersine çevirecek.

0: Reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
3: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 45 90.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir, Mersin'de 0533

0: 0574-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Tutku Kadın Erkek Atlet 89 TL.
2: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
3: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

yaşarken oldum. Bu kötü kaderi sonradan buldum. Aldana aldana ömrümden oldum. Beni bugünlerden günden ettiler. Haykırsam dünyaya ettiklerimi, yine anlatamam çektiklerimi. Tanrım zalim yapmış sevdiklerimi, beni sevdiğime pişman ettiler.

0: Reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
4: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
3: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
4: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift sıfır.
5: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
6: İletişim 0541 834 4444. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
7: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 61 54.

0: 0-235-61-54. Akdeniz, Mersin.
1: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533-711-7750.
2: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buxem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buxem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505-990-6625.
3: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

affetme, önümde diz çöksem bile. Tertemiz aşkımın katili oldun. Affetme, önümde diz çöksem bile. Tertemiz aşkımın katili oldun.

Anlamış çok geç anladı. Artık hayalimle yaşayacaksın. Her şey boş yalanmış çok geç anladı. Artık hayalimle yaşayacaksın.

yere batsın sevgiler, aşk yere batsın. Sen gözümde bir şeytan, bir yalancısın. Aklına geldikçe yüreğin yansın. Anılarla yanıp, şarkılarla yanıp tutuşacaksın. Tutuşacaksın.

ellerimleri tutup bütün dertlerimi unutup sanki yeniden doğmuştum. O sarılmanı, o sıcaklığını anne şefkatinden sonra sende bulmuştum. Ve işte o an sanki yeniden doğmuştum. Senden başkasına bakmıyor, ellerinden başka eli tutmuyor. Ve seni görmeyince sanki yaşamıyor. Biliyorum inanmayacaksın. Etkin yine saçmalamış, yazmış bir şeyler diyeceksin. Ne yapayım? Kaderim bu benim. Kıymetini bilemedim. Senden son bir şey, son bir iyilik istedim. Senden başkasını sevmeyen ve seni unutamayan şu kalbime bir kurşun sık beni, bir kurşun sık.

Eyvah hanım eyvah. Erken gördüm hayatı. Yaşamaktan soğudum. Ben bir genç ihtiyarım. Hızlı yaşadım ve yoruldum. Ne ağlar ne gülerim. Sanki taştan biriyim. Allah'ın kullarından sanki ayrı gibiyim. Allah'ın kullarından sanki ayrı gibiyim.

0: Ja ben ney mey, ya ben ney mey, ya ben neyim o zaman.
1: Mersin FM
2: 104.6.

çekecek ayıranlar, benden aşkımı çalanlar, olanlar oldu sevgilim, sarılır elbet yaralar, unutulmaz hatıralar, unutulmaz hatıralar.

üzülme gözyaşlarıma. Olanlar oldu artık, ne diyelim. Haydi gel, son defa sarıl boynuma. Bir güle güle de bana, öyle gideyim. Kader işte, ne diyelim. Kader işte, ne diyelim.

0: damar denince damarın tek adresi.
1: Mersin FM.
0: Hep damar. Full damar.
2: Bir gün gideceğini biliyordum. Benden kolay vazgeçti. Tam aşkı bulmuş, yakalamıştık. Ama elimizden kaçırdık.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: En büyük aşkım sensin.
2: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Bugün inanılmaz şarkılar dinleyeceğiz sizlerle. Bu program oldu olalı böyle şarkılar görmemiştir bence. Ha, bugün size merhamet etmeyeceğim, yani öyle söyleyeyim, inanılmaz şarkılarım var. Artık berber olacağız sizlerle birlikte. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. En güzel şarkıları da kendilerine armağan ediyorum. İşiniz gücünüz rast gitsin diyelim. Bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Bizler de mesajlarınızı sizlerle ve sevdiklerinizle paylaşabiliriz. Şimdi sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum. Nevi Demir, En Büyük Aşkım sizlerle radyonuzda.
0: Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar. 0538 988 30 00.

0: İşte böylesine çaresizim ben. Gökhan Güney sizlerle radyonuzdaydı. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgisel'in de Ezgiler programındayız. Şimdi ilk mesajımı Zeynep'ten almışım bu arada. Bugünkü şarkılar öyle güzel ki yayınıma kadar çalışmak yerine radyonun başında seni dinleyesim var demiş. Dinleyebilirsin yani. Boş ver. Zaten biraz parmağı da var. Birlikte seçmiş olabiliriz. Hatta kendisi biraz daha ağır olması taraftarıydı ama ben işte dayanamadım ya. Bu kadar da olmasın dedim. Yoksa daha neler çıkardı tahmin bile edemezsiniz. Olayacaksın. Ha şunu da diyemiyorum. Kendi programında çal diye işte çalamıyor. Babalar resitali olunca çıkıp da Yıldız Tilbe çalamıyor. Ya, ne yapsın? Bana söylüyor ama işte ben de o şarkıları çalamıyorum. Geceler boyunca ağlayacaksın. Şimdi biliyoruz ki bazen elimizdekilerin değerini ancak onları kaybettiğimizde anlıyoruz. Sahte sevgilerin yerini de derin bir pişmanlık aldığında geriye sadece yaşananların da gölgesi kalıyor. Sonra tabii Devran Çağlar da çıkıp sahte sevgililer terk ettiğinde benim yokluğumu anlayacaksın diyor. Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Sahte sevgililer Devran Çağlar sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.
1: Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Kalbinden utanacaksın. Beni dinlemeyip terk ettin diye.

ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: Ve şimdi reklamlardan önceki son şarkımız. Bir mesajımız var, sizlerle onu paylaşacağım. İyi yayınlar, kolay gelsin. Ufuk ben. Sıradaki şarkı Biricik abim Serhat'a gelsin. Her zaman bana yol gösterdiğin için teşekkür ederim Biricik abim diye mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun diyelim. Selamlarımızı da gönderelim. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Ayrıca katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum. Sizleri Yıldız Tilbe ile baş başa bırakıyorum.
1: Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelir. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklamları.

Kırmızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgisel'in de Ezgiler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle. Yayınlar Selin Hanım, kolay gelsin. Ben Yasin. Sıradaki şarkıyı sevgili halam Dile'ye gönderiyorum. Güler yüzün hiç solmasın demişler. Amin inşallah diyelim bizler de, selamlarımızı da gönderelim. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimizi gönderiyoruz ve sizleri Zara'yla baş başa bırakıyoruz. Severek ayrılalım sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.

0: Programımız Özbayk Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle. Yayınlar kolay gelsin. Ben Tarık demişler. Sıradaki en güzel şarkılar değerlim Büşra'ya armağan olsun. Olsun tabii ki, en güzel şarkılar sizler için çalsın diyelim. Şimdi sizleri çok güzel bir şarkıyla baş başa bırakacağım bu arada. Eğer sizin de içinizde hala kapanmayan bir hikaye varsa bu şarkı da tam sizin için çalmış olacak. Yani radyolarınızın sesini sakın kısmayın. Dön Bana, Arif Susam sizlerle radyonuzda.
1: Sevgi Selin'de Ezgiler.
2: Selin Yayında. Yoldaki güvenceniz Özbay Kurtar. 0538 988 30 40.

aşktı bu paylaştığımız şimdi. Sensiz bir ömre mahkum oldu. Neydi bizi ayıran

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtar 0538 988 30 çift 0.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Mersin FM 104.6 frekansında. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Programımızın da ilk bir saatini geride bırakmış bulunuyoruz. Şimdi bir mesajımız var. Sizlerle onu paylaşacağım.

akşamlar, kolay gelsin sizlere. Ana Mur'dan dinliyoruz demişler. Ben Ferhat, sıradaki şarkıyı kardeşim Onur'a armağan etmek istiyorum. Ana Mur'a selamlarımızı gönderelim o zaman. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun diyelim. Sizlerde mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Yarın Sızım Ben, Azer Bülbül sizlerle radyonuzda.

Beni bu halimle bırakıp gitme. Senin yokluğunda yarımsızım ben. Çaresiz hasretle terk edip gitme. Senin yokluğunda yarımsızım ben. Senin yokluğunda anlamsızım ben. Senin yokluğunda insafsızım ben.

0: Programımız Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Biliyoruz ki bazen öfkeyle, bazen de kırılan kalbimizin acısıyla geçmişe ait tüm izleri bir anda yok etmek isteriz ama o anlık duygu geçip de gerçeklerle baş başa kaldığımızda içimizi yakan o büyük pişmanlık ve çaresizlik çoktan başlamıştır. Geride de sadece elimizde kalan hatıralar ve o eski güzel günlerin sızısı kalır.
1: Sevgilim çaresiz kaldım.
0: Ayrılırken bana resim vermiştin. Sana bir hatıra kalsın demiştin. Dün gece resmini ateşe attım. Size inanılmaz bir şarkıyla baş başa bırakacağım şimdi. Arif Susam resmini ateşe attım sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.
2: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

yaşardım. Yanarken bir mahzun bakışım vardı. Alevler sardı hemen, alevler sardı hemen. Seni kıskandım, pişmanım sevgilim, çaresiz kaldım. Pişmanım sevgilim, çaresiz kaldım, çaresiz kaldım.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift.

0: bir mesaj paylaşacağım sizlerle. Daha sonra sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakacağım.
1: Gittin.
0: İyi yayınlar, kolay gelsin Selin Hanım. Ben Emre. Sıradaki en güzel şarkıları ablam Ebru'ya armağan ediyorum demişler.

0: Cengiz İmren sizlerle radyonuzda. Ayrıca bu güzel şarkıyı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ekibi ve tabii ki müşterilerine de armağan etmiş olalım.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi

0: Selin de Ezgiler.
1: Yazık bana, yazık bana, bu kaçıncı kazık bana.
2: Evet, reklamlarımızı geride bıraktık.
1: Bu felek neden?
2: Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin de Ezgiler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Güzel bir yorum dinleyeceğiz sizlerle.
1: Yok yürekte.
2: Hani bazen şöyle hissederiz. Sanki şans herkese gülüyor da bir tek bizi es geçiyor gibi.
1: Ömrünü sana verecek. Yok yürekte.
2: Ve hep bir bekleyiş içinde buluyoruz aslında kendimizi.
1: Sevecek. Yok öyle.
2: Ama tabii gerçekler o hayallerdeki gibi de toz pembe olmuyor. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Yazık bana diyeceğiz. Herkese gülen bu felek neden böyle bozuk bana? Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Bu kaçı

0: unutamazsın. Atilla Kaya sizlerle radyonuzdaydı. Şimdi bir istek şarkımız var. Hemen mesajını da paylaşacağım sizlerle. Selam Selin Hanım, iyi yayınlar dilerim demişler. Teşekkür ediyorum. Mustafa Yıldız Doğan'dan Dayanamıyorum'u istiyoruz. Şu anda Erbella Makarna personeli ve Mersin FM ailesi ve dinleyenleri için istiyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Allah'a emanet olun inşallah demişler. Tekrardan teşekkür ediyorum. Selamlarımızı da gönderelim. Kolaylıklar dileyelim. Sizlerde mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Bizler de mesajlarınızı sizlerle ve sevdiklerinizle paylaşabiliriz. Ayrıca bu güzel şarkıyı ve tüm güzel şarkıları da Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine de armağan etmiş olalım ve sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakalım.
1: Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: şimdi reklamlardan önceki son şarkımız. İnanılmaz bir şarkı cidden. Girişiyle Mahvedenler serisinden yani. Değerli desteklerinden dolayı Özbay Kurtarmayı Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Şimdi sizi Güllü'yle baş başa bırakacağım. Bir daha kimseye kanmayacağım. Yalan sevgilerde yanmayacağım. Eyvah eyvah. Hadi bakalım hep birlikte bu güzel şarkıyı dinleyelim.
1: Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

Sevgi Selin'de ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de ezgiler. Sevgi Selin'de ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de ezgiler.

0: Sevgili Selin Dezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Programımızın da yaklaşık son bir saatine girmiş bulunuyoruz. Hemen bir mesaj paylaşalım. İyi yayınlar, kolay gelsin. Ben Erhan. Sıradaki şarkı Canım Sevgilim Aysel'e Armağan Olsun demişler.
1: Gibi ağlamaya hazır bekliyor sanki.
0: Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Küçüğüm benim, nazlı çiçeğim, ümitsiz olsa da yine seveceğim. Ümit ve sen sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

yaşayamam. Eğer kaybedersem bir tanem seni, ölürüm o zaman yaşayamam.

ellerin tutmazsa eğer, gözlerin gözlerime bakmazsa eğer, yüreğin aşkımla çarpmazsa eğer, ölürüm o zaman yaşayamam ben. Yüreğin aşkımla çarpmazsa eğer, ölürüm o zaman yaşayamam ben.

0: programımıza çok güzel bir şarkıyla daha devam ediyoruz. Hayatın tüm zorluklarına, başımızdaki bin bir belaya rağmen, kalbimizde taşıdığımız o en değerli varlığa, o biricik sığınağımıza bir sesleniş bu. Bazen yollar ayrılsa da araya mesafeler girse bile geride kalanın canı yanmasın. Gözünden bir damla yaş dökülmesin isteriz. Güzel şarkıyı da sevdiklerimize armağan etmiş olalım.
1: Eğer bir gece sensiz gidersen
0: Zeki Erdem, ağlama sizlerle radyonuzda.

0: Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle. Aynı zamanda yavaş yavaş da programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Yaklaşık son 20 dakikamız. İyi yayınlar, kolay gelsin Selin Hanım. Ben Berkay. Sıradaki güzel şarkıyı kardeşim Aleyna'ya gönderiyorum. İyi ki benim kardeşimsin, seni çok seviyorum demişler.
1: Gözü yaşlı bulutları.
0: Yaban eller diyeceğiz. Oğuz Yılmaz yorumuyla dinleyeceğiz bu güzel şarkıyı.

Ve programımızın son şarkısı. Güzel bir kapanış yapacağız şimdi sizlerle. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizleri son şarkımızla baş başa bırakıyorum. Hakkın yoktu sevgilim beni böyle üzmeye. Çekemem artık kahrını, ayrılacağım diyeceğiz. Ferdi Tayfur sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

sessizce gidiverdi. Tek kelime söylemeden habersiz.

0: sevgi selinde ezgiler sona er.
1: Babalar Restali başlıyor.
2: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.

94.6 frekansında Babalar Resteli programındasınız. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en sevilen sanatçılarından en sevilen resitalleri dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Günün ilk resitali İbrahim Tatlıses'ten gelecek. Sevgi dediğimiz şey yaz dizisi tadında böyle karşılıklı sevilmenin olduğu, kaderin hemen onları buluşturduğu bir şey değildir. Sevgi genelde daha çok Leyla ile Mecnun, Ferhat ile Şirin gibi daha kaderseldir. Kaderin sizi getiremediği bir araya. Ya bir insanın girdiği ya da birinin sevmediği taraflardan bir şeydir. İbrahim Tatlıses de diyecek, bir kulunu çok sevdim ama o beni hiç sevmedi. İbrahim Tatlıses Bir Kulunu Çok Sevdim şarkısıyla Babalar Resteli'nde Mersin FM 104.6 frekansında sizlerle birlikte olacak.

0: Mesut'ün.
1: Bazen de o of çekince de bitmiyor işte her şey be. Şimdi Gökhan Güney resteliyle devam ediyoruz. Gücenme Tanrım diyecek. Yüreği nefretle, öfkeyle dolu, sevgiden habersiz onun kalbinin yolu. O senin kulunsa ben senin kulun değilim. Gücenme Tanrım diyecek. Sizleri bu güzel restelle baş başa bırakıyorum. Ardından kısa bir reklam arasına gideceğiz. Reklamların ardından tekrar sizlerle babalar resteli için Mersin FM 104.6 frekansında buluşalım. Gökhan Güney Gücenme Tanrım şarkısıyla sizlerle birlikte olmaya devam ediyor.

Resitali devam edecek. Devam edecek. Babalar Resitali devam.

arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli'ndesiniz. Gökhan Güney Resteli ile devam ediyoruz. Güle güle git demeye nasıl dilim varır söyle.

Öyle diyecek. Bensiz mutlu ol demeye nasıl dilin varır ya, söyle diyecek. Bu can sensiz yaşar mı diye de soracak Gökhan Güney tüm sevenler için. Sizlerle birlikte Mersin FM 104.6 frekansında olmaya devam ediyoruz.

Erdo Özbey'in resteliyle devam ediyoruz programımıza. Evet, bu şarkıyı çok özel bir istekle aldım. Kardeşim istedi, Nisanur. Sana buradan selam ve sevgiler. Annem ve Zeynep ablayla birlikte oturuyorlarmış. Onlara da buradan selamlar. Erdo Özbey'in gülmek için yaratılmış diyecek. Sevmesini bilmiyorsan sakın gözlerime bakma diyecek. Mutlu olmak istiyorsan inan sözlerime. Evet Nisanur, bu şarkı benden sana gelsin. Erdo Özbey'in gülmek için yaratılmış. Bu arada şarkının adını yanlış söylediği için bulamadım. Ama bulduk, evet, hallettik. Gülmek için yaratılmış Erdo Özbey'den sizlerle birlikte Mersin FM 104.6 frekansında.

insan sanırım bir kez ömründe kalbini tamamen birine verebiliyor. Ferdi Özbeğen, Seni Terk Edeceğim şarkısıyla sizlerle olacak. Belki bir gün bir yerde göz göze geleceğiz. Başka sevgililerle sanma ki güleceğiz diyecek. Senin için ağlayan şu zavallı kalbimi bir kez olsun arayıp sormaz mısın diyecek. Ferdi Özbeğen, Seni Terk Edeceğim şarkısıyla sizlerle radyolarınızda olmaya devam ediyor.

0: ستایی.
1: Bazı şarkılarda sevgi çok başka anlatılıyor. Bu da öyle bir şarkı. Müslüm Gürses, İbadet diyecek. Sen benim ışığım, hem güneşimsin. Sensiz bu dünyayı ne yapabilirim ki diyecek. Ben senin yanında hep cennetteyim. Yokluğun cehennem azabı bana diyecek. İbadet şarkısıyla sizlerle birlikte olacak Müslüm Gürses. Aşkım iman et demek Tanrı katında. Müslüm Baba sizlerle birlikte radyolarınıza ses veriyor.

Müslüm Gürses resteliyle devam ediyoruz. Silinmeyen hatıralardan bahsedecek Müslüm Baba. Bazen yaşarken çok sıradan gelen hikayeler, sonra geriye dönüp baktığınızda artık o hikayeleri yazdığınız insanlar yanınızda olmadığında buruk bir tebessüme dönüşür, silinmeyen hatıralara dönüşür. Sanki onları unutmak için çok çabalamanız gerekir gibi bir şey olur. Müslüm Gürses silinmeyen hatıralar diyecek. Sizlerle birlikte bu güzel şarkıyı baş başa bırakıyorum.

Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansındasınız. Evet, biliyorsunuz yarın Babalar Günü. Biz de babalar hestelinin sunucusu olarak, ben de yani, biraz da baba öğütü olan şarkıları dinleyelim istedim. Orhan Gencebay, Dil Yarası diyecek. Tam bir baba öğütü. Yani bu kadar kırmamalıydık birbirimizi. O dil yarası kalbimizi en acıtandır diyor. Şimdi hem Babalar Günü vasıtasıyla hem de bu güzel şarkının vasıtasıyla, dilinizin yarası varsa bir kalpte, gidin onu bulun ve çözün derim. Bir özür dilemek zor değil. Bir kendini affettirmek, yani bilmem tabii meselelerinizi, ama zor olmasa gerek diyeyim. O kalpleri kazanın. Dil yaralarını tekrardan çözün. Dil yarası en acı yaraymış diyecek. Aşka doğru ilk adımlar ne ümitle doluydu. Seviyorum seni demek gönlümün tek yoluydu diyecek Orhan Baba. Şimdi bu güzel şarkıyı sizlerle birlikte baş başa bırakıyorum. Ardından da hep birlikte batsın bu dünya diyeceğiz. Sizleri bu güzel iki şarkıyla baş başa bırakıyorum.